يلي قلنا الشيطان يا تدشق.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Lan milletiniz çıktı.
2: Müzik kervanı.
3: Ben sana ananın zorunda.
2: Hareketli müziklerle sizler.
4: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
5: 10, 9, 9. Neydi lan?
6: 8 abi.
5: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Burada.
0: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor.

Gireceğiz mi oğlum? Başlayacağız mı programı? Yeter de. Giremediniz yani programa bu sabah. Enerjiksiniz bakıyorum. Hafta sonu geldi. Ondan olacak herhalde. Dobro utro. Uamente. Kalimera, kalimera, kalimera. Good morning, everyone. Güzel de tabii ki. Guten Morgen. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Teknoloji sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Ve tabii ki günaydınlar canlar. Beni mutlu eden şeylerin yarısı günah, yarısı yasak, kalanı da mekruh. He, cuma ya bugün ondan. Ben nasıl mutlu olacağım dayıcım, günaydın demiş Deli Kadir. Senin mutluluğun anahtarı kendinde bu oğlum. Hey, günaydınlar efendim, günaydınlar. Bulutlu, yağmurlu bir İskeçe'den, Garbı Trakya'dan Cem'i cümlenize. Hepinize kucak dolusu çok çok selamlar ve saygılar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yine bir hafta sonunda cuma günü Friday. Paraşkevi ve cuma. Bu güzel bir cuma gününde hanenizden, iş yerinizden, bağınızdan, bahçenizden, tarlanızdan huzur, neşe, bereket, keyif, para, mucizeler, nameler, öpücükler. Eksik olma sen. 14 bin yıldan beri gelip gidenlere saygılarımla. Şahane, bol kahkahalı, anlamlı, romantik, mizah, çabuk bitmeyen bir hafta sonu diliyorum. Gerçi tatile gelecek olan dinleyicilerim tatil için çabuk geçsin günler istiyorlar ya. Bu gelişi böyle yani. Hafta sonu metnini böyle hazırlamış Oz Büyücüsü. Günaydınlar. Sen bu işin nirvanasısın dayıcım. Günaydın demiş Ninja. Yaralı Ceylan. Nerede resti oğlum sabah sabah? Hayırlı cumalar dayı, mikrofonda nefes alıp ver, o bile bize yeter. Akşamdan mı hazırladınız bunları he? Mersi canım, tamam Mert, teşekkür ederim. Spasiva yani. Arigato gozaimasu. Abi şey çok hoşuma gitti Deli Kadir'in. Beni mutlu eden şeylerin yarısı günah, yarısı yasak. Kalanı da mekruh. Ben nasıl mutlu olacağım dayı demiş. Mutlu olmak da mı günah be oğlum? Günaydınlar. Arzu telefonu unutmadın inşallah bugün bir yerlerde. Kız telefonu evde unutmak ne? Kraliçe, evde telefon unutulur mu? Ama biz kendimizi unuturuyoruz, evde telefon unutulur mu? Telefon gidiyormuş. Aa Haşim Bey, evde unuttum telefon. Aldım yani. Hayırdır dedim Arzu, sen dün programa hiç katılmadın. Ne oldu dedim. Eniştemden dedim, yemeğe mi çıktın? Hiç sorma Haşim dedi. Telefonu dedi, evde unutmuşum dedi. Bağıracağım geldi böyle, Yeniçeri edasıyla bağırayım dedim. Hayt! Kız telefon evde unutulur mu? Allah'ım yarabbim. Dünyanın merkezine hoş geldiniz kıymetli dostlar. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Kabristan'daki canlara da günaydınlar. Hay hiç bunu şimdi kabul edemem. Hiç güleceğim yoktu sabah sabah. Kim yazdı kız mesaj diye, Arzu Hanım neredesiniz diye? Kalimera, gününüz aydın, bereketli, kolay ve neşe dolu olsun bakayım. Nasılsınız bakayım? Haşim, şikayetçiyim senden demiş. Bir gün radyoda değildin, beni hiç sormadın demiş. Ya, dilleskale. Dermişim, he. İyi yayınlarınız olsun bakayım, günaydınlar. Ooo, Kiryan dedim arke. Poli Kalimera ses. Posa bodo. Yani, pos benase da bodo dedim. Aykan Duvar'ım günaydın dostum. Günaydın dayı. Buradayız bugün. Buradayız derken? Yani dünyada mısınız? Dünya üzeri. Öyleyse Ay, Mars falan. Günaydın Aykan'ım. Coşkun Ceyhun, Kaya Ustalar ve Aykan Duvan. Giren dedim arka kalimera. Gördünüz mü ama Kikiko'ya ne kadar güzel bir zeytin ağacı koymuşlar. Hani benim videolarımda paylaştığım o 450 yıllık zeytin ağacını getirdiler. Kikloko'nun tam ortasına koydular. Pastanın şeyi gibi, böyle mumu gibi oldu. Video çekecektim sabah İskeçe'yi göstermek için ama çok bulutlu olduğu için güzel çıkmadı. Yani o zeytin ağacını göstermek isterdim size Kikiko'da. Aykan Duman gördü mü onu acaba? Tamam Arzu, tamam. Günaydın halacığım, günaydın. Afiyet olsun sabah kahvelerini yudumlayanlara. Sabahın kraliçelerine, sabahın sultanlarına günaydınlar. Güzel hanımlara günaydınlar.
Hey, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa selam olsun. Bacanam, merhabayım bayav. Merhaba bakan bayav, bacanam bayav. Günaydın aşkım, günaydın Kral FM ailesine, herkese günaydınlar. Merhabayım bayav, hey canlar. Lay lay. Balıklar geldi, Süleyman abin dün tutmuş. Ayır geleceğim yarın, ona göre. Lay lay lay lay. Jelatin agacım günaydın. 41 kere maşallah aşım günaydınlar. Bak bugün nazar mazar olmasın. Ya biyesir velatasir. Rabbi temin bil hayır. Amin. Olmaz mı dayıcım? Jelatin agam günaydın benim. Karacanların yakışıklı agası. Kaptan. Adam adam. Günaydın, hayırlı işler, işlerinde çalışıp da bizi dinleyenlere de hayırlı işler diliyorum. Bugün cuma. Hadi bakalım bitiriyoruz haftaya yine. Celalettin aga bir şey soracağım ya. Avrupa bizi kıskanıyor mu dayı? Arada Trakya ağzına dönüyorum ya, o güzel oluyor. Güray, aa! Güray Çilingir. Güray'ım, Haşim abi Almanya'dan günaydınlar. La oğlum biz radyoculuğu bırakacağız. Sen şimdi mi bizi buldun? Güray. Vay çok memnun oldum valla, sabah sabah çok güzel sürpriz oldu Güray'ım. Yakışıklı kardeşim benim. İlk veya sıradaki şarkıyı gurbette bulunan Yasin abime ve yaveri Cüneyt'e gelsin. Yiyeyim Yasin abini seni. Ne ara abi oldu oğlum? Cüneyt kim lan? Yaveri de var. Güray'ın nasılsın, iyisin? Tatil var mı bu sene, gelecek misin? Aa, sürpriz isimler var bugün. Güray. Oya'nımcım hoş geldiniz, Oya kardeşim. Günaydın. Bugün de milyoner olarak uyanmadığım için mecburen yataktan çıkıp ekonomiye can vermeye gidiyorum. İşleme gidiyor yani, onu anlatmış. Nasipte varsa yarın artık. Ne yarın? Nasipte var. Ne yarın? Ha kahve içeceksin yarın. Bugün cuma, mübarek gün. Başta sinir olmak üzere tüm dinleyicilerin hayırlı cumalarını gönülden diliyorum. Teşekkürler hocam, sağ olasın. Benim de bugün içim kıpır kıpır. He, az kaldı tabii. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Tatil planları yapılıyor. Hayırlısıyla inşallah, hayırlı yolculuklar diliyorum daha şimdiden. Teşekkür ederim. Dün akşam geçtim berberden, yoktum. Kopana gene demiş. Hani dedi Markus. Oğlum siz niye benim üzerime böyle çamur atıyorsunuz be? Saat 9.30'a kadar berber dükkanındaydım. Ben ne ara geçtim? İnsan geçerken durur bir selam verir. Deget, deget yalan dünya. Deget. Salla salla salla dedi Markus, salla. Coşkun Ceykun ne diyor bu be ya? Bacanak, o mutlu olmak isteyen arkadaşa söyle Kral FM aşımı dinlesin. Hatta kayıt yapsın, cumartesi pazar dinlesin diye. O da bana söylüyor Bacanak. Dayı mutlu olmak istiyorum, ne yapabilirim diye. Çok çok çok şey yapabilirsin. Tevekkel, çok şey yapabilirsin. Yaralı Ceylan'ım. Günaydın canlar. Ne kadar güzel bir Bektaşi duamız, bir Orta Asya duamız var biliyorsunuz değil mi? Gök Tengri önce doğaya, taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşuya, muhtaç olana...

Aynen öyle. Eskiler biz istemeyiz demiş. Önce kabı komşuya ver. Sonra hayvanlara, suya, gökyüzüne ver. Kalırsa da bize. Hiç kalmaz mı Tanrı'nın ambarında bir avuç buğday, birazcık mısır, bal böcekleri? Esad'ım günaydın. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar, iyi bir program. Herkese iyi bir hafta sonu dileğiyle dayıcım demiş. İki tane de güzel kahve fotoğrafı böyle. Frapeler bardakta. Afiyet olsun canlar.

Avrupa bizi kıskanıyor mu lafını da ne kadar doğruluk payı var bilmiyorum. Ama bu enerjisini, bu hayattan keyif almasını, yaşam tarzını bence kıskanıyorlar. Havasını, suyunu kıskanıyorlar. Çok doğru. Çok doğru.

Tam bir yere kadar gitmiştim, o ara geçmişsin be Ayk Hanım. Zaten dedi sarışın dedi böyle. Usta bir adam geldi dedi, elinde plakaki var dedi. Seni sordu dedim, hayırdır nereye plakaki döşeyeceğiz gibi dedim ben. Oğlum sen miydin orada desene. Hani dedi Marcus Pera Sapoki. Et çırağı oğlumu. Tam o böyle 10 dakikalık bir arada bir ara verdim kendime. Böyle bir şeyler üzerimi değiştirdim falan. Sen gelmişsin. Ne o Zeki Müren misin sen? Yarım saatte bir saatte bir elbise değiştiriyorsun. Yoksa Bülent ablamız. Tövbe yani. Pardon be Aykan'ım, o araya denk gelmişsin. İlk yarı bitmişti. İdman vardı. Ne vakit geldin ne ara kaçtın be kardeşim. Eyvallah şimdi tamam. Demek o sarışın kurt sendin. Kurt günaydın. Sarışın kurt deyince aklım başka yere gitti, jelatine gel.

Yasin günaydınlar, Sevinç günaydın, Aslıcığım günaydın, günaydınlar, nasılsın abi? Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Vallahi iyiyiz Aslıcığım, siz nasılsınız, biberleriniz nasıl? Bugün var mı yine tarlada çalışmalar falan? Biber toplayacak mısınız bugün? Kolay gelsin Aslıcığım. Mehmet Ali Bülent abi hoş geldin, günaydınlar, iyi yayınlar. Unutma bugün Doktor Sadık Ahmet'in 31. ölüm yıl dönümü. Sence Ayşem unutmuş mudur onu? Günaydın canlar, Aşım abim ve Kral FM başındaki tüm dostlara hayırlı sabahlar. Nedim kardeşim günaydın. Çayın iyisi demli olur. Kahvenin iyisi köpüklü olur. Dostun iyisi harbi olur, delikanlı olur. Radyonun iyisi Kral FM, yayıncının kralı da Aşım abim olur. Bahçı Bey utandırıyorsun beni Nedim. Gerisi sadece cızırtı yapar. Vay vay vay. Gürkan abim duymasın bunu, ona göndereceğim şimdi. Hayırlı cumalar olsun abim, neşeli ve bol kahkahalı yayınlar. Teşekkürler dedemin. Bir mukabele kardeşim sağ olasın.

Aşım, Almanya'nın hiç başka işi yok. Almanya'nın başka işi kalmamış. Zamanlarını bizi kıskanmakla mı geçiriyorlar? Adamların işi 50-100 yıl sonrasını düşünerek planlıyorlar. Bizim gibi günlük insanlar değiller. Evet, memleketimiz, havamızı, iklimimizi seviyorlar ve onu da istedikleri zaman gelip izinlerini yapıyorlar. Bence bunlar bizi kıskanıyor Celalettin abi. Yasin'e de söyler misin? Biz de dün gece, yani Beşiktaş güzel futbol oynadı ama gol atamadı. Apotelizma metrayı abi. Neresi güzel oynadık abi? 10 kişiye bir kere gol mü atılır? Yağdıracaksın abi, atacaksın. Buldun mu vuracaksın dayı. Buldun mu vuracaksın, atacaksın yani. 1-0 ne?

Be hayatınız olmuş işler güçler. Bu ne be ya? Brii, aha, bana ayırmayın bunu gibi. Ama bu ne be? Ah Allah'ım, buraya bak, buraya bak. Bre. Ha, yolla yolla. Faganacı günaydın, hoş geldin. Yusuf'um benim, canım ciğerim. Gücümüz yerinde oldukça her şeyin çaresi bulunur. Mevla bizi kula kul, namerde mahkum etmesin. Hayırlı cumalar. Vay vay vay vay vay. Hacca gitmekle hacı olunmaz. Cumadan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne dayı? Günaydınlar Survivor'ım. Kolaylıklar diliyorum. Yengem hoş geldin. Kalimera Kral FM Arnavutluk'tan bol selamlar. Radyomuzu açtık. Arnavutluk bile bizi dinliyor. Bak buraya bak bak. Almanya. Arnavutluk. Duyan Celalettin Agar. Kral FM bir marka olmaya doğru gidiyor yavaşça yavaşça. Maşallah diyelim. Celalettin Agar maşallah de. Desene bagacım. Radyomuzu açtık. Arnavutluk'ta yine zevkle dinliyoruz. Serhan abime saygılar, selamlar agacıma. Çocuklara günaydınlar. Dankevel, İskeçe'nin denizini kıskanıyoruz. İple çekiyoruz o güzel denizin tadını. Keyfini çıkartmak için iyi yayınlar. Hadi inşallah. Ben hep söylüyorum, Avrupa bizi kıskanıyor diyorum. Yalan mı Serhan abi? Yalan mı abicim? Yasin'e söylemeden önce ben söyleyeyim dedim. Bu takımdan hiçbir cacık olmaz. Ha, iyi anlamış agacım. Vallahi. Gerçi daha ilk maç ama ya, Cuma'nın gelişi çarşambadan belli olurmuş dermiş atalarımız. Yok, yanlış söyledim galiba. İlk maç ama Perşembe'nin geleceği çarşambadan belliymiş. Ha öyle bak, doğru söylemiş arkadaşım. Nasıl arkadaşım, yani 10 kişi bulmuşsun adamı. 1-0. Forvet desen eti püf. Kanatlar, kartalın kanatları kırık. Savunma desen Allah'a havale. Akşam maça bakarken panayır maymununa döndüm aga. Öyle şey olur mu ya? Gökhan Pile günaydınlar. Aa, Gökhan'ım bizimle birlikte bir fotoğrafımızı paylaşmış. Gökhan müsaadenle bunu paylaşayım mı? Olur mu Gökhan'cığım? Günaydın benim canım kardeşim, canım ciğerim benim. Ali Bey günaydınlar, Kurdasan da günaydın. Faganacı'nın mesajı neredeydi? Verin bana Faganacı. He? Günaydın aşkım abi, hayırlı cumalar. Niye güldün be Yusuf? Günaydın. ne o ya? Maça güldüysen öyle yani. Bu ne? Sesin biraz üşümüş gibi, çok soğuk su içme. Çatallı mı çıkıyor? Soğuk karpuz yedim. Ondandır. Soğuk karpuz yiyince öyle oluyor. Lusting and his hunger for power became known to more and more people. Bre, onu da görmüşler bak. Kurdun sesi bugün çatallı çıkıyor. Yok be, iyi çıkıyor ya. Gayet iyi. Dondurma var, karpuz var, Kırköy karpuzu. İyi, ses iyi, tamam. Hadi bakalım gelsin, senin muhabbetini yapıyoruz burada. Günaydın aga, geldim. Ya Gürkan'dan şimdi geldi bu Celalettin aga. Ya Gürkan'a laf yetiştiriyor, sonra bize geliyor. Hadi hoş geldin bakalım, hadi. İyi hadi. Ses çıkarma hocam. Günaydınlar herkese, hayırlı cumalar dilerim demiş Dilek Hanım. Dilek Hasan Alanem Efendi. Efendim günaydınlar, iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Güzel bir hafta sonu olsun. Rahmetli İlber Ortaylı hocamın da dediği gibi, iyi günler, mutluluklar, güzel tesadüfleriniz olsun inşallah yine bu hafta sonu da. Bizim mentereci Aydın nerede? Günaydınlar Halloğlu ailesine de. Messenger'daki mesajlara da bir bakalım mı çocuklar, ne varmış orada? Ha yokmuş, tamam. Messenger'dan bugün mesaj gelmemiş, olabilir. Duydum, eski Playboy'lardan biri ta gelmemiş. Gelmiş. Senin bir de yaverin varmış ya. Güray söyledi bana, onu da ilk defa duydum. Bize hiç bahsetmiyorsun yardımcılarından, yaverinden Yasin Bey. Reklam arası varmış. Reklam arasına gideceğiz ama ilk önce hemen bir maçlara bir bakalım. Lay. Sağ ol Celalettin Agacım benim. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Ayşim Agam, hayırlı cumalar, kara kartalım benim. Hiç de kurda besleniyor, aynı bizim Koben sesi. Koben ne lan? Günaydın Ayşim Agam, hayırlı cumalar, kara kartalım benim. Hiç de kurda besleniyor, aynı bizim Koben sesi. Koben ne lan? Niye kurt sesi çıkmadı mı? O al sana horoz sesi.

Sizin çok sevdiği bir şarkı dinleyelim mi Barış Manço'da? Celalettin Akacığım senin için olsun. Tüm dinleyicilerimize de gönderiyorum. Altın tozlar içinde yürüyen çiçek yüzlü çocuklar. Sizlere de günaydınlar.

Cüla Tilagam, senin o güzel paylaşımından sonra benim de aklıma geldi Barış Manço'nun bu güzel şarkısı bugün için. Paylaşmışsın ya, Barış Manço şöyle demiş canlar. Hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. İyilik en büyük mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır. Geriye kalan ise güzel bir hatıradır.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı köyü Sünnetçi köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desen modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi.

0: sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayır Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi, sabahın en lezzetli durağı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Büyük şair Nazım Hikmet'in ne demiş? Ne demiş Ayşem? Gün olur anlarsın ki bazı vedalar bazı başlangıçlardan daha hayırlıdır. Kimi insanlar hayatına bir öğretmen gibi gelir, sana iyiyi, güzeli, doğruyu gösterir. Sonra sessizce çıkar gider ve sen, evet sen, onunla öğrendiklerinle yoluna devam edersin. İşte büyümek budur. Kayıplarınla değil, kazandığın seninle var olabilmektir. Nazım Hikmet'in. İrfat Erdinç, Kartal'ın günaydınlar. Ertuğrul abi, Ertuğrul Besimoğlu günaydınlar. Cem Ramadan Almanya. Hasan Çarıkçı. Şaban Ömer, Golden Grass günaydınlar. Ahmet Halitoğlu abim günaydın. Recep Mehmetoğlu Usta günaydınlar bakalım hepinize. Günaydın Haşim Bey, hayırlı cumalar diliyorum. Cübbeli Lefter Hoca'dan. Hadi göster bakalım cübbeni. Cübbeli Lefter Hoca. Bir cübbeli vardı, bir tane daha geldi bizim bu topraklardan da cübbeli. Çıkmasın mı? Çıkar tabii. Güven günaydın. Zeus nerede? Tüysüz kurt. Hey, Allah'ım Allah. Tüysüz kurt. Kurt bugün yorgun herhalde. Kıdam Fantazopoli ile akşam bilmiyorum görüştünüz mü, buluştunuz mu, sorularınızı falan sordunuz mu? Kıdam Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza el becerileri, sosyal aktiviteleri ve vizyonu ve profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni bir enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi KIDAP akşam saat 5'ten 10'a kadar hizmetinizdeydi. Sorularınızı cevapladılar gerek öğretmenleri gerek sahipleri. Şinanay. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı KIDAP Fantazopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri. Hani dedim Marke, duydun mu? Bak muallim çok hoşuma gidiyor bu kelime ya. Bu arada Bizi dinleyen öğretmenlerimiz varsa saygıyla selamlıyorum hepsini. Günaydınlar. Keyifli bir hafta sonu diliyorum muallimlerimize. Gençler bilmez şimdi muallim ne demek. Muallim öğretmen. Bizim zamanımızda muallimler vardı, öğretmenlerimiz vardı. Ne kadar güzel bir kelime muallim. Evet, deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için ise resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi ve eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, yaratıcılık, yaratıcı etkinlik merkezi, Kıdapfa Adazopoli. Kıdapfa Adazopoli, Arabacıköy, Bekirli yolu üzerinde Kep'in hemen yanında çok rahatlıkla bulunabilecek bir adreste. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve detaylı bilgiler için Facebook ve Instagram'daki Kıdap Fundazopoli sayfasından yararlanabilirsiniz. Ben telefon numaralarını söylüyorum. 694 57 50 777 693 28 96 372. Aynı zamanda değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyor Kıdap Fundazopoli. Yatita pediamas aksiyon. Think different. Teşekkürler Kıdap Fundazopoli. Hayırlısı olsun.

Şina Şinanay. Faganacı Yusuf, baktın mı akşam maça? Adam demiştir yorgunluk var benim üzerimde başım. Maytap oynama benimle. Ben hangi maça bakayım? Celalettin Agam, çok dankevel, çok dankevel, çok dankeşön. Sefkaristo parapoli. Arigato gozaimasu, kitos. Haşim abi, program süper. Geç kaldın ama Güray, birazcık sanki bir sene bir gecikme var sende. Sen ne yapacaksın? Gelecek mi bu sene? Var mı tatil planların bakayım? Güray'a verim. Özledik la sizi. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Bugün ben yetiştim ama Hasan Çarıkçı. Yağmurlu Portal House'dan günaydınlar. Evet, bu sabah stüdyoya gelirken yağmur çiliyordu güzel eskeçemizde. Hava birazcık bulutlu. Hafta sonu biraz serin geçecek ama haftadan sonra yine sıcaklıklar bizlerle birlikte olacak. Öyle mi müjdatım? Günaydınlar.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 Δύναμο Κίεβ. Παναθηναϊκός πέρασε με 2-1 Μιλέτ Γιάντερμις. Millet atmış, biz Müjdat'ın boş kaleye gol atamadık. Müjdat günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin. O bahsettiğin güçlü rüzgarlar 90 kilometre ciddi rüzgarlardı, evet. La la la la la la la la la la la la la. Hocam hafta sonu bizi neler bekliyor Müjdat hocam, Müjdat Eminoğlu. Yaz bulutları nereden patlayacağı belli olmuyor diyor da yazmıştı, uyarmıştı. 90 kilometreye kadar varan bulutlar, evet. Geçen gün baya bir zarar da yaptı onlar. Müjdat'ım çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. Aşim canın istiyorsa cumadan sonra sana bir okuyayım. Cübbeli Aydın Hoca. Oğlum sen önce kendine bir oku. Ondan sonra bize de okursun. A canım benim. Akın hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Hayırlı yayınlar. En büyük Beşiktaş. Bu sene yakacağız meşaleleri. Kesin kesin. Kolay gelsin. Bak ne kadar yakışıklı bir ustam var ya. Vallahi billahi. Akın ne kadar yakışıklı ustam. Çok selam söyle an dedi Marcos'a. Şinanay'da Şinanay. Hopa Şinanay. Hoş geldiniz dinleyenler kulübüne. İyi ki geldiniz. Burası hiç büyümeyen çocukların radyo istasyonu. Radyo Kral'da bir hafta yine sizlerle sohbetle, üzüntüsüyle, gözyaşıyla, mutluluğuyla, Avrupalısıyla, uzaylısıyla, kaynanasıyla, karpuzuyla geride bıraktık yine. Sizin anlayacağınız Şinanay yavrum, Şinanay. Hadi Dimarke. Londra geldi. Hayırlı huzurlu bir cuma günü. Sabahından selam ve saygılar, kolay gelsin. Sıradaki şarkı genç yaşta eşini kaybeden çorabıma gelsin. Tövbe yani, ben de bir şey sanırım. Ömer korkutur la beni. Sıradaki şarkı genç yaşta eşini kaybeden çorabıma gelsin. Geçenlerde bir dinleyicim vardı. Çorabın bir tane tekini kaybetmişti. Zor buldular onu bir ara sonra. Bir yerlerden çıkmıştı. Nereden çıkmıştı o? Ömer Oscar Wilde'dan bir alıntı yapmış. Aşk iyi güzel de dostluk çok daha yüce bir şey. Doğrusunu isterseniz bence bu dünyada vefalı bir dost kadar soylu ve az bulunan bir şey yoktur. Oscar Wilde. Oscar Wilde deyince Bernard Shaw da hemen aklıma geliyor Ömer. Size İskoçyalı dedi mi Ömer? Oscar Wilde okuyun efendim. Küçük Prenses kitabını okuyun. Oscar Wilde okuyun. Eyvallah Yusuf'um, eyvallah canım benim. Atalarımız demiş ki kusur sökük gibidir. Göreni de olur, öğreni de olur. Öyle mi Yakup abim? Kusur sökük gibidir. Göreni de olur. Hiç göstermeden öğreni de olur.

Yıl 24 Temmuz 1995. Unutulan bir tarih mi? Kesinlikle hayır. Doktor Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümünde kendi adıma ve kurumum adına saygı ve rahmetle ve çok çok özlemle anıyorum.

Nazım ne güzel söylemiş. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Nasıl çıkar bu gece aydınlığa?

Gün olur anlarsın ki bazı vedalar bazı başlangıçlardan daha hayırlıdır. Kimi insanlar hayatına bir öğretmen gibi gelir gider. Sana iyiyi, güzeli, doğruyu gösterir. Sonra sessizce çıkar giderler hayatınızdan. Ve sen onunla öğrendiklerinle yoluna devam edersin. İşte büyük insan olmak

Orta Asya'nın, Anadolu'nun, Ege'nin, Balkanların ve hoşgörünün manevi mimarlarına da selam olsun. Ne demiş o güzel insanlar? Kurulsa pazarın hiçe gidersin. Zatını alemde cevher mi sandın sen?

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Ve hemen mesajlara bir bakalım. Müjdat Eminoğlu kardeşim göndermiş. Bugün de yer yer hareketlenmeler var. Allah muhafaza eylesin. Öğlen 2'den sonra yağış alan yerlerde havada müthiş serinleme. Lakin gelecek hafta Afrika'dan sıcak hava dalgası uzunca bir süre bizlerle birlikte olacak. Kolaylıklar. Nasıl bir dalga bu baya böyle? Kuzey Afrika'dan mı gelecek be Müjdat'ım? Güney Afrika'dan ne taraftan gelecek bu dalga baya? Bu haftayı serin geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Allah'ım 40, 41, 42, 43, 44 derecelere kadar. Gelecek hafta Afrika'dan sıcak hava dalgası gelecek dedi Müjdat. Vallahi Müjdat diyorsa doğrudur. Müjdat'ın söylediği hepsi çıkıyor yani. Bizlerle olacak. Kolaylıklar dilerim. İyi hafta sonları olsun. Müjdat Eminoğlu sağ ol dayıcım. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Bu hafta sonu serin ama önümüzde bayağı sıcaklar var. Günaydınlar, iyi yayınlar. Demiş Yusuf İbrahim. Niye Galatasaray 1, 2, 3, 4, 5 yıldızlı bir 0949 diye bir şey göndermiş böyle. Allah Allah. Yusuf İbrahim hayırdır? Yusuf. İbrahim Yusuf'u bizim Faganacı değil. Faganacı Beşiktaş'tı bayağı. Allah Allah. Galatasaray'ın ya. Şinan Aydo. Hayır, onunla alakası olmaz. Sanmayayım hiç olsun. Selam söyle Mustafa abiye. Yunus'tan Gökçeler'den beni bilir. Mustafa'ya mı Müjdat'a mı? Kime? Yusuf. Mustat yazmışsın. Musti. Musti çok selamım var. Türkan Hanım günaydınlar size de. Ve beklenen adam. Huşu içindeyiz. Tam olarak ney çalıyor anlamadım. Ney çaldı işte. Instagram Haşim Çolak tüm neyzenler ve udiler yazsın. Seni bu edepsiz kızan seni. Seni bu yaralı ceylan seni. Keskin zekası var, manevi kuvveti var bu arkadaşın. Kim? Tabii ki Sezer. Günaydınlar Sezer, hoş geldin. Welcome. Konuşulacak konular var çok Sezer ama yetişirsem canlı yayına alacağım seni. Canlı canlı. Bak önümüzdeki hafta bizim bölgeye Trakya'dan, aman şeyden, Afrika'dan soğuk hava, aman sıcak hava dalgası geliyor. Müjdat söyledi. Sizin İngiltere'de durumlar gene yağmur mu? Sezer Beyciğim. Neyi dinler misin Sezer?

Arzu Hanım, siz niye öyle üzgün üzgün baktınız ya? Öyle göndermişsiniz. Müjdat abi ha. Müjdat'ım Yusuf'tan çok, Faganacı Yusuf kardeşimden çok çok selamım var. Müjdat bir tane ya. Lay lay. Ve Village Market Selero DM, meşhur Alman ürünleri artık Yunanistan'da, memleketimizde, İskeçemizde, Gökçelerde. Kayhan Bey günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Village Market Selero iyi. Village Market Selero. Kopçaları karıştırdım burada be ya. Baksana kendi kendine be. Şaşkın ha şimdi. Şaşkın be ya. Evet, DM meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler'de rent-a-car servisi de var. Hizmeti de var. Ayrıca Village Market Selero'da efendim 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde istediğiniz yere getiriyorlar siparişlerinizi. 694-516-4015, çalışma saatleri 7-11 hafta içi, pazar günleri 9-12.30-1 arası Village Market Selero Gökçeler'de. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Village Market Selero. Gel kavun yiyelim diye bir mesaj geldi. Yeriz manacım. Kavun da yeriz, karpuz da yeriz. Günaydınlar Kırköy Sevinç Market'in önünde ve arkasında ve yanında oturanlar, çatısına çıkmış müşteriler ve tüm Kral FM dinleyenlere, Almanya'ya Mehmet Ali Brent abimi enişteme, abimi eniştem dayı, İyi hafta sonları diliyorum demiş. Gel kavun yiyelim. Kırköy kavunu ve Kırköy karpuzu ayır bana, oradan geleceğim. 2027 yılında oradayım. Lay lay lay lay lay lay. Avin Drive Şaban Bandak. Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin yanında, altında, Kikliko'nun yanında. Efendim Kikliko'ya çok güzel 350 yıllık bir zeytin ağacı dikmişler. Sabah fotoğraf çekecektim, video çekecektim. Lakin hava o kadar bulutluydu ki çok güzel gözükmedi. Ondan dedim dinleyicilerimiz görsel olarak da rahatsız olmasınlar. Ne kadar kibar bir çocukum, baksana be. Kibar çocuk. Kurt kibar. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Avin Drive hizmetinizde. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portalaroz yolu 4. kilometrede Elim Benzin İstasyonu'nun da sahibi kendileri. Şaban Baynak ve Ceyhan kardeşim. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive,

Yusuf sen de bizim Sezer gibi vallahi hemen yetiştiriyorsun lafları bakıyorum. Kibarlığın her yerden fışkırıyor abi. Çok kibarsın maşallah demiş. Hiç sorma be ya. Sen de bilgisayar canavarı. Kestane şekeri. Kara ördem. Beyaz kuğu. Ne yapayım be, ne yapayım? Ne sevebildik, ne bırakabildik? Şaşkın, Haşim şaşkın. Vallahi billahi. Levrek görmüş sardalya yavrusu gibiyim. Şaşırdım. Maç bitmeden kartal bitti dönemi geride kaldı. Kartal saldırmış. Lan yürü git be ya sen de. Lan Zargana, ne saldırması oğlum? Bizim buralarda bir laf vardır. Apotelesmo metraya, apotelesmo metraya. Bak PAOK çıkmış 3 tane atmış. Panathinaikos çıkmış 2 tane atmış. 10 kişi kalmış bir adama kendi sahasında. Geçen sene Sergen Hoca oynatmıyor muydu aynı böyle? Küfür etmiyor muydu bir ara Sergen Hoca'ya? Ana avrat kındabını falan filan. He? Hocam nasıl 10 kişiye gol atamadınız diyor. Ata o üretemiyoruz işte. Milli takımı da Dünya Kupası'nda tek kale top oynadılar. Avustralya ile falan Kanada ile mi? Kimle oynadılar? Arjantin'le mi oynadılar? Zambizarlı. Toplar direkten döndü. Tek kale oynadık. Tek kale oynadık. İyi. Öteki kaleyi çıkarın dışarı. Sonuç? Yenemedik.

Faganacı. Günaydın dayıma. Dimarkos 7 kilo pasta kesecekti. Bugün dayı ne oldu acaba? Eti püf mü oldu? Dur be Coşkun be kardeşim, o geçenlerde kesmedi mi onu? Hatta bana da getirdi. Akşam da getirmiş bana da, beni bulamadığı için bırakmamış dükkana. Demiş Haşim yoksa bırakmam. Orada çalışan çanaklar, ya dayı demiş getir bırak. Koskoca Andy Dimarkos yani. 7 kilo mu 7 katlı mı? Aykan Bey, bu 7 katlı 7 kilo pasta ne zaman nasip olacak, kısmetse yiyelim bunu. Yani kızanlar aç, kurt aç. Master Travel Let's Go, sınırları aşın efendim. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik, konforlu ve en uygun fiyatlarla Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Parangi Çaldar 19'da. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri, her gece Tempo Turizm'den 20 euroya İstanbul. İşte bu. Master Travel, araba kiralama hizmetleri de var. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Facebook ve Instagram'daki Master Travel sayfasından iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Kendi internet sayfaları var, www.mastertravel.gr.

Celalettin Akacığım, bugün nostalji yapıyorum. Yani çok hareketli şarkılar. Öyle çifte telli, tek telli, çok telli değil. Öyle güzel böyle. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun şarkılar olsun. İyi mi böyle Celalettin Akacığım? Atalarımız ne demiş? Her zaman yanınızda bir büyük bulunsun. Büyük bir abi bulunsun yanınızda. Celalettin Akacığım var benim.

Yakup abim benim. 40 yıllık terzimiz. Kusur sökük gibidir. Göreni de olur, öreni de olur. İşte Yakup abim öreni olanlardan. Kusuru görmeyen abilerimizden. Celalettin Ağam'dan Yakup abime. Yakup abimden Celalettin Ağam'a. Çok güzel bir şarkı. Anladım. Gündüz işim var. Fabrikada çalışıyor. Ve güzel insan. Dükkanında çalışıyor. Gece neye gelmesin gece? Şavuk mu yok elinde? Fener mi yok elinde? Hadi gündüz çalış. Gece gel be vicdansız.

Hadi gündüz işim var. Halı yıkacağım, balık tutmaya gideceğim, plakaki döşeceğim. 7 katlı pasta yiyeceğim. Gece ne işim var be? Vicdansız. Söyle bakalım onlara bak dayı demiş. Dana şişlerini tek başına götürürken biz hiçbir şey demedik. Ne ağır olmuş o ya. Coşkun Ceyhun Bey, dana şişlerinden hiç bahsetmiyorsunuz. Ne olacak bu işler? He? Ya. Aykan, bir sana güveniyorum dostum. 7 katlı pastayı tek başına yemiş olsan da dana şişlerinin hesabı sorulacak. Şiş deyince aklıma bir şey geldi. Yeni sponsorumuz. Yeni sponsorumuz Dürüm Gökçeler. Gökçelere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kanal FM'le çok müthiş bir işbirliği içindeler. Sağ olsun Gökçeler. Çok kocaman bir alkış Gökçelere istiyorum lütfen. Lütfen gençler. Sıracım bir dakikacık Beşiktaş marşını çalacağım sana. Gelen mesaj şöyle. Günaydın seksi DJ. Hayırlı cumalar da arkadan geldi. Milayimoğlu denk dur. Milayimoğlu denk dur. Seksi DJ ne lan? Şeyler. Dürüm Gökçeler. Şimdi radyo kanalı olarak, dinleyenler kulübü olarak felsefemizi, yani çalışma felsefemizi biliyorsunuz artık. Birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte kazanalım. Birlikte kuvvet döner, doğar. Aynen o. Dürüm Gökçeler. Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak. Orijinal tatlar, lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Dürümcünüz. Çok harika bir dükkan yapmışlar. Çok da güler yüzlü insanlar. Gökçeler'de okuldan yukarı döndüğünüz zaman hemen sağda göreceksiniz zaten. Yazıyor Dürüm Gökçeler. Kolay gelsin çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum Dürüm Gökçeler'e. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler. Efendim çift katlı kulüp klap sandviç, kulüp sandviç. Çift katlı klap sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburger deme. Dürüm Gökçeler'in hamburgerini bir dene. Ekmek ve pidada. Pide de gerçekten etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salatalar var Dürüm Gökçeler'de. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin. Tanışın. Bir görüşün. Harika, lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri bir yiyin, bir deneyin derim. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakileri. Aykan, büyük bir ihtimalle o et, o dana suvlakileri dürümden, Dürüm Gökçeler'den aldı Coşkun. Olabilir. Evet, yanlış duymadınız. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakilerini daha yemediniz mi? Bir bakın, bir tadın. Kaliteli ve temiz ürünleri uygun fiyatlarla yepyeni adreste buluştuğu mekan, dükkan Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken çok kolay bir yerde. Gökçeler Okulu'ndan, eski belediye binasından yukarı doğru çıkıyorsunuz. Hemen sağ tarafta. Çok kolay bir şekilde bulacağınız bir yerde. Size hiç uzak değil. Pazar günleri de açık olmakla birlikte bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerinize, tarlanıza, kaynananıza kadar soğumadan getirilir. Her çeşit içecekler, köfte çeşitleri ve diyet salata. Dürüm Gökçeler. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel insanlar, çok güler yüzlü insanlar. Instagram'da dürüm 800 olarak bilebilir. Dedim dürüm 800 ne? Abi sen dedi öyle söyle onu dedi. Bilen bilir dedi. Evet. Facebook'ta da dürüm dürüm olarak takip edin. Harika lezzetleri bir tadın. Yanlış duymadınız. Çift katlı klap sandviç ama tek kat fiyatına. Kaynananıza da söyleyin. Dürüm Gökçeler. Hayırlı olsun. Sıracım 241 sıra. 241 günaydın sıra. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Devamını dilerim. Teşekkürler eski kurt. Hadi bakalım bana da bir şarkı armağan et. Bakalım nasıl şarkı koyacaksın. He, Yusuf sen genelde Anadolu pop.

Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin ha. Bak bu da güzel oldu, Ömer'den geldi dürümcümüze. İşte bu güzelmiş. Müsaadenle kullanabilir miyim Ömer? Çıkın çıkın gidin, durun durun dürüm yiyin. Bak bu da güzelmiş. Nedim'im, dürüm Gökçeler'in metnini bir dinledin. Sezer'e de bir sorayım. İyi mi, tamam, iyi olmuş mu? Metni hazırladık arkadaşlarla birlikte. Eksik veya eklemek istediğimiz bir şeyler var mı? Nedim ve Sezer'den bekliyorum. Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. Bu kadar basit. Thank you very much. Sağ olasın. Günaydın Ayşe Makam. Güzel, güzel insan. Lazımsın bana.

lay lay lay lay. Tamam Hüseyin'im, saat 5'te mekanda buluşalım. Valla senin programında gençliğimi yaşıyorum. En güzel yabancı şarkılar kendimi Singapur'da...

Eşref abim kolay gelsin. Sağ olasın Haşim abicim ağzından bal damlıyor. Teşekkür ederim. Beğendiniz değil mi? Evet, çıkın çıkın gidin. Dürüm Gökçeler'le tanışın. Harika insanlar, mükemmel insanlar. Çok çok iyi fiyatlarıyla, mükemmel lezzetiyle sizleri bekliyorlar. Fakat Hacı Yusuf'a gönderiyorum be. 24 saatin 20 saati çalışıyor adam be. Varım ya Varkara'ya Yusuf. Yapamayı yapsarım.

Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao bella. Lay lay lay. Celalettin Akabası soracağım. Bütün dünyayı hemen hemen gezdiler. En ilginç, bak en güzel demiyorum. En ilginç memleket ya da ülke neresiydi abi? Bak en güzel demiyorum. En güzel yemeklerin, en güzel doğa olaylarının, böyle en güzel doğanın olduğu yerde. En

İlginç böyle. İrade. Enteresan bir ülkeydi ya. Şimdi dünyayı gezdim ama şu A ülkesi kadar ya da C ülkesi kadar ya da yumuşak G ülkesi kadar bir ülke görmedim dedin. Neresi Celalettin Agacığım? Ya da eski kaptanlara sorayım bakayım. Ya kimisi Zimbabwe der, kimisi Tokyo der, kimisi Rusya der. Rus şeyleri çok der. Ya bir sorayım bakayım. Adamlar dünyayı gezdi. Yasin demiş felsefeyi bırak. Haydi gene be. Neye bırakacağız felsefeyi be? Telefon numarasını söylememiş mi eşine? Aa, Dürüm Gökçeler telefon numarası 697-22-0-25-50. Şaşkın bu Aşım abi senin. Şaşkın Aşım abi. Var bende, var yazdım. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak siparişleriniz için evinize, iş yerinize, tarlanıza, kaynananıza kadar soğumadan yetiştirilir, getirilir. Dürüm Gökçeler telefon numarası 697-22-0-25-50. Pişman olmazsınız. O morfeni, den pahini, Dürüm Gökçeler.

Ta, ulan aşım seni dinleye dinleye köyü geçtim lan. Hadi geri dönüyorum şimdi. Hasan Çarıkçı. Oğlum biz boşuna mı spotu burada devamlı dinletiyorum size. Gözünüz işinizde, gözünüz yolunuzda. Kulağınız Radyo Kral FM'de olsun diye. Lan oğlum aşım seni dinlerken köyü geçtim diyor. Ha öyle mi? Efendim dün Perşembe günü kadar Fadazopoli 5-9 arası, 5-10 arası hizmetinizdeydi. Bugün yine 5-9-5-10 arası tekrar kadar Fadazopoli, Arabacıköy, Bekirli yolu üzerinde Kep'in yanında yine sizlerle birlikte olacak. Sorularınız varsa 5-12 yaş arası çocuklar için Kıdap Fandazopoli. Değil mi Özbay'cığım? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim, maşallah diyelim. Tekrar bu akşam üzeri yine Kıdap Fandazopoli'nin orada öğretmenler, muallimler ve sahipleriyle birlikte istişare edebilirsiniz, diyalog edebilirsiniz. Yakından kendileriyle görüşebilirsiniz. ESPA programı ile alakalı konularda da sizlere yardımcı olacaklar. Her türlü konuda size yardımcı olacaklar. Gidin görüşün, konuşun, tanışın. Kıdap Fandazopoli. Bakacağım Sezer bir dakikacık. Şöyle bir sponsorlarımı bir tanıtayım, hemen bakacağım. Ceyhun'un bir dakikacık hoş geldin. Ha sahi o dün uçağı iterek çalıştıran arkadaşlar ne oldu? O uçak inebilmiş mi? Var ya uçağı iterek çalıştırdılar diye. Ey Allah'ım yarabbim ya. Allah, bizim Trakya'da da ne acayip insanlar vardı ya vallahi. Günaydın da, iyi yayınlar, iyi programlar dayıcım. Andy DiMarcos bırakmıyor bizi rahat. Şş, Aykan gelmeyeyim şimdi oraya. Yasıköy'deyiz. Çomonto Gonya atıyoruz. Tuğla fayans takıyor. Tuğla ne alaka lan? Hadi Çomonto Gonya'yı anladık. Tuğla ne alaka? Kiryal dedim Arke. Uzaklaş oradan. Oğlum, çalışırken rahatsız etmesene çocukları. Ceykun'dan Coşkun'u. Ben alacağım onun gazını.

Çok tatlı yiyince de dokunuyor. Olmuyor. Enerji geliyor Sezer. Tatlıyı çok kaçırdı. Enerji geliyor kardeşim. Yani avokado yumurtaya benzemiyor. Tabii. Şelbet be ya. Le Kuen Yev. O kim be abi? Eğer hırsızlar yollarda güvende yürüyorlarsa bunun iki nedeni vardır. Ya rejim büyük hırsızdır ya da halk aşırı güvensizdir. Yazın ya da kışın ne zaman geleceksin programı alacağım senin Mehmet Ali Birent abi, tamam mı? Tavuk ve yaprak döner de mi yapıyorlar abim? Bildiğimiz lavaş falan değil mi? Hayır, dürüm. Lavaş da var, dürüm de var. Ne istersen var Nedim'im.

Lay lay Pergomse'den ve Pergaz Züccaciyecimiz İskeçemizde Tiraz 3'te yaz boyunca %20'ye varan öğrenci indirimleri var. Yanlış duymadınız. Öğrenci indirimleri %20 Pergom'da, Sedan Perihan'da, Tiraz 3'te İskeçemizde. Orlaya Tospiyeti 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Pervanelere ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki hafta çok acayip bir dalga geliyor. Müjdat öyle dedi. Afrika'dan acayip sıcak hava dalgası gelecek dayıcım dedi, ona göre dedi. Ha, ona göre pervaneleri şimdiden alın. Duydun mu? Cübbeli Aydın Lefter. Var mı sende pervane? Üflüyor.

0: Finale.
1: Sen de yanar döner oldun be dayı. Safını belli et. Ay, o döner değil, dürüm o Aykan, dürüm. Yanar döner değil, yanar dürüm o. Ha, safını belli et demiş. Safımız belli oğlum bizim. Safımız belli, imamın arkasındayız. O birinci saftayız yani biz. Tövbe. Ah ah. Yaktınız beni. Cübbeli Aydın Defter benimle uğraşma demiş, uğraşacağım seninle. Ay Allah'ım ya, ismini söyleriz, niye söylüyorsun, söylemiyorsun, niye söylemiyorsun diye. Tamam, bundan sonra ismini söylemeyeceğim. Cübbeli Defter diyeceğim sana. Bayram şekeri. Bizim safımız belli. Marabayım bayav. Marabayım, marabayım, hayır, marabayım bakalım. Dur şimdi sponsoru bir tamamlayalım bakalım efendim. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90, Tostiyar LF2 15 euro, Aplostra Metal 2 11 euro, Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim, ebatlarında 13 euro. Fidiliki Prosfora öğrenci indirim %20 yaz boyunca devam edecek. Perihon'da Güneş Kolt'a da kampanyalar sürüyor. Geçen akşam Güneş Kolt'a gittim, içeriye giremedim, o kadar çok kalabalıktı. Türkiye'den bile müşteriler gelmiş. Sosyal medyada Güneş Kolt olarak takip edin. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayla birlikte bütün yaz sizlerle birlikte olacak. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Kolt hem yanınızda hem

O dalgalar bize de Almanya'ya uğracakmış mı? Hayır, hayır. O kadar şey değil. Yani bizim Kuzey Afrika'dan geliyor sıcak hava dalgası Arzu. Bizim buradan Arnavutluğa kadar, Arnavutluk'tan dönecek. Arnavutluk'tan dönecek, geri gidecek yine. Almanya'ya gelmeyecek. Sen Balıkesir'e gideceksin ya kız, orada sıcak olacak işte. Çok acayip hava.

yüzünüz yere, gönlünüz dara düşmesin. Vay vay vay vay. Aile Sultancığım günaydınlar efendim. Saidoğlu günay. İnşaat için, evleriniz için, tarla ve bahçeleriniz için, efendim sulama malzemeleri, muşambalar, seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipmanlar Saidoğlu günayda. 15 kilogramlık ekolojik boyalarda 35 euro. Saidoğlu günay İskeçemizde Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, en büyüğünden en küçüğüne kadar. Sende hangi makine var Aykan Duman? Göster bakayım fayans kesme makinesini. Al bir kadro oradan. Orta boy mu? Zeus'un gibi küçükken...

kör olmaya sizce. Bakın kadrolara bakın. 39 yazıyorsa o kesin hissedilen 47 olur. Olur. Nerede ama bu? Mannheim'da mı? Sadece son Monday. Haftaya o zaman size de geliyor bu dalga. Afrika'dan çıktı yola. Mannheim'de verdim ola. Soğuk sıcak hava dalgası 40.

İpsala sınır kapısında beklerken bizi dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Kaç kilometre var İpsala sınır kapısında dayı? İpsala sınır kapısına İskeçe'den kolaylıklar diliyorum. Allah sabır versin, kaç kilometre ya vallahi. Yani ta Almanya'larda gidiyorsunuz, gümrüklerde o kadar yoğunluk var ki, özellikle İpsala'daki bir tarafında. Şimdi bu dürümcü gerçekten harika işler yaratıyor. Onlardan bir tanesi de Sezer kardeşim, sordum. Birazcık da ondan dedim bakalım nasıl bulmuş diye. Dürüm reklamını demediğini bırakmadı bana. Dürüm yememiz gereken durumlar için durun, dürün, doyun dedi. Yayın için değil, o da çok güzelmiş ama Sezer. Keser döner, sap döner, dün dürüm, bugün döner. Dönercimiz Gökçeler'de. Çıkın çıkın gidin tanışın arkadaşlarla. Doymaz ne karnım ne gözüm, yetmez bana iki döner, üç dürüm. Bunlar da güzelmiş Sezer, müsaadenle kullanmak isterim. Selvet Doğan, selamün aleyküm agam, hayırlı cumalar. İpsala gümrükten haber var mı? Yeni gemiden indim. İpsala gümrükten bugün haber gelmedi ama dün bayağı bir kalabalıktı. Büyük bir ihtimal böyle kalabalık devam ediyor Selvet Doğan agacım. Yani şimdi gurbetten gelen dinleyicilerimiz falan, gurbetten gelen misafirlerimiz geçerlerken gümrükte bayağı bayağı uzun kuyruklar oluyor. O yüzden internete girdiğin zaman, yazdığı zaman orada çok ayrıntılı bilgiler var. Hatta bir ara bir orada bekleyenlerden biri drone'la çekmiş o kuyrukları. Selvet Doğan agam, hayırlı yolculuklar diliyorum agacım. Baktın çok şey var. Efendime söyleyeyim, çok kuyruk var İpsala'da böyle gümrükte. Çek arabayı kıyıya, kes karpuzu, biraz peynir. Dinleniver, arabayı sırada bırak tabii canım. Açsın Kral FM'i. İpsala. Evet. Gıda Fantazopoli bu akşam da saat 5'ten 10'a kadar yine yeni mekanlarında olacak. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında Gıda Fantazopoli her türlü sorunuza cevap verecekler. ESPA programıyla alakalı, 5-12 yaş arasındaki çocuklarla alakalı. Sormak istediğiniz sorular için Gıda Fantazopoli'ye tekrar bu akşam sizlerle efendim. Aşım abi, çimento goniyacılara, Ceyhun'la, Coşkun'a çok selam söyle benden. Çumonto goniyacılar, Güray Çilingir'den çok selamınız var. Coşkun, Ceyhun, Kaya'ya. Sağ salim varmışlar varış noktasına. Merhaba Şevket'im. Kim? Deli olmuşum deli, hallarıma baksana. Ay istim sabah sabahı. Abi sana zahmet, yazsana kısa bana ne yapıyorlar diye. Demin tam söylediğin sırada kesinti oldu da ne durumda diye yaz bir zahmet. Gönderirim ben sana. Şeyi gönderirim. Orada o da olur değil mi? Okuduğum reklamı tekrar gönderirim. Dur bakayım bu neymiş? Tamam Nedeciğim, reklam arasında göndereceğim sana. Okey. Bizler de haftaya salı günden sonra 30'luklar geliyor. Evet. Haftaya pazartesi salı buradan geçecek. Sıcak hava dalgası Almanya'ya kadar. Hatta Norveç'e kadar da gidebilir mi? Gidebilir. Ha vallahi bu adam iyi söylüyor abi. Mehmet Ali Bülent abi. Yani gerçekten bu adamı bazı konularda takdir ediyorum. Yani baş kaldırıyor böyle. Bir isyanı var bu adamın. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un. Araplar. Bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa yarın büyük İsrail kabusuyla uyanacaklar. Sessizlikleri topraklarını ellerinden alacak. Ne zaman uyandı bu abi onlar şimdi? Açtırma beni cuma günü ağzım bu abi. Açtırma gözünü seveyim. Sonra amel defterimiz doluyor. Terazide performans kayabilir abicim, açtırma. Araplarla hiç ilgilenmiyorum. İlgilenmek dahi istemiyorum yani. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde sona yaklaştı. Ben ne dedim Yasin dün sana? Sen nereden biliyorsun dedi Beşiktaş dedi. Muhammed Salah'la dedi bir şey imzalama dedi. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Orada bizim arkadaşlarımız var. Ortaköy'de. Siyah beyazların yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Süreci yavaşlatan menajerin en kısa zamanda İstanbul'a getirilip rakı ısmarlayıp sorunları çözeceği anlaşıldı. Bak. Bak. Menajer kim be ya? Allah'ım ya. Oğlum orası Beşiktaş, geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı. Ey Allah'ım, ey.

0: Bir koçeri bir susta, bir koçeri bir susta. Çıkın çıkın gelin efendim. Coşkun, Güray Çilingir hoş gelmiş, sefa vermiş. Coşkun daha gelmedi, Güray gelecek ama. Bir iki haftaya kadar gelecek. Çok çok selamınızı söyledi sizlere. Tamam Akın'ım kolay gelsin. Çok yorma Ayhan abini, çok yorma Ayhan ustanı. Şevket tamam. Konular birikince bazen kaçırıyorum. Sormuştum ya uçak hani bizim Trakyalılar uçağı ittirmişti. Ne oldu broz aldı gitti mi diye. Şevket cevap vermiş. Uçağı sormuştun yani vurdurarak çalıştırdıkları uçağı. Sağ salim varmış gideceği yere. Havaalanına indi orada da orada nasıl çalışacak? Ama o bir kere broz almıştı. Bataryayı doldurmuştur o. Marabayın bakalım be ya. Dayı. Aleyküm selam. Aa öyle de oluyor mu? Sen de sal bir selam ona göre 15 Ağustos'ta yola çıkmasın. Daha erken gelsin Güray. Bir de bakalım Güray'a Çilingir'e. Ha bakalım bıraksın bu Germanı. Dövsün geri çok çumonta var atma demiş. Duydun mu Güray? Çok çumonta var diyor Ceyhun Kaya'ya çok. Korepse dürüm dürüm sar beni. Açlık bulmasın beni. İki tane söylemiştim. Üçüncüyü kim yedi? Oya kardeşim göndermiş. Tabii canım bunları ben dürüm gökçeleri hazırlarken o güzel insanların reklamını hazırlarken AI'den yararlanmadım. Tamamen kendi bilgi birikimlerim. AI'ye karşıyım diyormuşum. Beşiktaş çarşı AI'ye de karşı. AI. Sezer duydun mu? Nedim AI'ye karşıyız. Ama güzel yazmış Oya kardeşim de. Dürüm dürüm sar beni. Açlık bulmasın beni. İki tane söylemiştim. Üçüncüyü kim yedi? Ben yedim. Döner döner dürümüm. Görünmesin görümcem. Bir lokma diye başladım. İkinciye de gömmeyin. Eşref. Uçuracağım seni dürümcü. Bu kim adayı gene yazmışım be ya. Lee Ki-won. Ya yok sen eğer Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir haber varsa bize yaz. O önemli bizim için. Diğerleri fasafiso. Lay lay lay lay lay lay lay. Sayfamda başladım acı biber yemeye. Ne güzel acı bibermiş bu. Sayfamda paylaştım mesela efendim Kikluko'nun son halini. 250 yıllık 300 yıllık bir zeytin ağacı da dikilmiş. Fakat acı sen mi kazdın o zeytin ağacını dikerken oraya beya? Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε μου. Σου εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και να περάσεις καλά με η οικογένειά σου. Και αν είσαι καλά, αν είσαι μόνος σου. Δηλαδή Στουτγκάρντ Ρετζέπ Ουστάμ. Στουτγκάρντ. Και αν είσαι μόνος σου. Έλα Στουτγκάρντ. Χαιρετίσματά μου σε αυτόν τον ωραίο κόσμο που ακούν Κραλ FM. Και την αγάπη μου χαιρετίσματά μου στην ωραία πόλη μας. Φιλάκια πολλά. Stuttgart'tan Recep Ustam yazmış. Teşekkür ederim Recep Ustacığım sağ olasın. Ah pa ah Milayimoğlu yaktın beni Milayimoğlu yaktın. Yapma oğlum bu cuma gününde böyle şeyler yapma böyle şeyler. Marabay makam ve bacanam. Marabay makam ve bacanam. Bir kahve de bahçede içeyim dedim be yeğen. Afiyet olsun bakalım. İç tabi alacağım afiyet olsun. Tuni. Kofi Patos. Halamdan gördüm benim de canım bir kahve içti. Bizde de ne can var be. Karpuz görürüz karpuz canımız çeker. Kahve görürüz kahve canımız çeker. Efendim Ayhan Duvan almış orada 7 katlı pasta onu canımız çeker. Ne can var bizde de be arkadaş. Erkek evladım. Tuni bir kahve gönder. 9 tokmaklı aşma ağacına. A canım benim. Bende drone var lazım olursa gel al benden reklam için bilesin. Bende o drone'a haydama diploma yok Yusuf. Nasıl haydayacağım ben onu? Cep telefonunu zor kullanıyoruz oğlum. 19. yüzyıl çocuğuyuz biz yeni teknolojiden haberimiz yok. Nedim bana o yüzden çok kızıyor. Aa şimdi abi diyor sen de be teknolojide sıfırsın diyor. Ne yapayım bu oğlum? Şimdi şöyle yaparız sen o drone'u haydarsın Yusuf ben de konuşurum reklam için yaparız iyi olur. Otman yerine gideriz Kozluca'ya gideriz efendime söyleyeyim. Gelin mezarına Kaşıkçılara Karaçukur'a Soğuca Han Mahalle'ye Cafer Mahalle'ye Öyüköy'üne Duancılara gideriz. Koca Mahmutlu'ya gideriz.
1: Gideriz de gideriz.
2: Bravo sen.
1: Bravo Palikaryo bravo bravo.
0: Sana. Stuttgart'a gönderiyorum. Onu haydaması kolay be ya demiş öğrenirsin. Ya be ya. Derespite zor öğrendik de. Efendim, Çilek Mobilya, Epiplo Çilek. Günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Hem Epiplo Çilek'e, Çilek Mobilya hem de bütün esnafımıza. Dünyanın bizim neresinde dinliyorsanız ve Türkçe anlıyorsanız esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Kötü hava iyi olur, kötü insan iyi olmaz. Bu kadar basit. Eskiler söylemiş. Hiç analiz, sentez ya da fotosentez yapmaya gerek yok. Kötü hava iyi olur, kötü insan... aynen söylediğiniz gibi. Kötü insan iyi olmaz. Acaba olur mu? Hani pişman olur mu der. Ya bu kötü hava iyi oldu. Ben de biraz kötüyüm ama iyi olsam mı acaba der mi? Aykan Duman, sen tek başına bir ordusun. Tek başına bir ordusun. İki tane ahtapot lazım bana. Yedi bacaklı dolcu olur oğlum. Hafta sonu için. Çok misafirim var, çok. Aykan.

Çilek Mobilya güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Efendim, bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Ayrıca Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bir dirhemi bile ödemiyoruz. Ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Çilek Mobilya, Pediko Epiplo olarak kendi internet sayfaları var. www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo. 2541-06-89-01. Parodos Apollonos 8, tren yolunun Alman marketi Lidl'ın hemen arkasında, çok kolay yerde. Mobilyacınız Çilek Mobilya.

Lay lay lay lay. Dayı bırak pastayı, en son toplandığımız yerde ayarlayalım, var çok güzel kalın bacaklı 8 bacaklı aktopotlar. Oğlum misafir bana gelecek, ben misafiri alıp sana mı geleyim? Yani kireyan dedim arkadaş, separa kalır adımlar. Allah'tan başka ilah bilmem, gözlerinden başka silah tanımam. Hadi bakayım, hadi bakayım. Perfection Aykan Duman, perfect. Stamatis Gonidis Ute Telefonimata. Ute Telefonimata. Böyle bir şarkısı mı var? Olur be Recep ustacığım. Senin için dinletiriz vallahi bile. Stuttgart yansın senin için. Dayıcım demiş, sen iki gemi yan yana ediyorsun. İki mikrofona birden konuşuyorsun. Bir drone ne gelir sana? Ya öğreniriz de şimdilik bilmiyoruz yani. Elbette ya. Öğreniriz. Onu da ederiz. Öğreniriz. Drone. Onun pervaneleri var değil mi Milaymol? Fır fır fır fır fır fır fır fır fır. Bu gönderdin balığı nereden tuttun? Avdira tarafında mı? Bu en son gönderdiğini Milaymoğlu. Var o var. Nereden bak sen 3 kilo var. Yemle mi tuttun onu yoksa? Horozla.

0: Kaliteli adamsın Survivor. Agapi, hangi şarkıyı dinleyeceğini biliyorsun vallahi.
1: Agapi.
0: Agapi mu esi, latria mu? Tek başına bir ordusun, tek başına. Allah senin bahtını, kısmetini, yolunu açık etsin. Tez zamanda evlenirsin inşallah.

Cevat'ım hoş geldin Hollanda. Cevat Nizam günaydınlar güzel insan. Trakya'da radyocu deyince akla gelen tek isim Haşim Çolak'tır. Estağfurullah, estağfurullah. Ustamız var Cevat'ım. Sağ olasın, dankevel, dankevel.

0: κρατώ.
1: Survivor ne güzel söylemiş adam ya vallahi. Müzikte güzel, sözler de harika. Bir tanesi mi oğlum? Nedim'im harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Dürüm Gökçeler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Gökçelere gelen lezzetten aklını kaçırmış gibi döner. İki katlı club sandviç ye, tek kat parası öde. Resmen cüzdan dostu. Açlık düşmanı. Hamburgeri efsane. 100 gramlık dev sulakisi ve döneri şahane. Diyetteyim diyenlere salatası bile bahane. Yaşa. İki katı mideye, tek katı cüzdana. Dürüm Gökçelere gelmeyen pişman olur. Net. Teşekkürler Nedim'im.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Welcome, hoş geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir haftayı yine sizlerle birlikte kapattık. Radyo Kral'dasınız, Kral Efendi. Dinleyenler Kulübü'nde ben sunucunuz Aşim Çolak. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bütün hafta yine birlikteydik. Güzel böyle hareketli müziklerle tabii ki. Tebrik ederim hepinizi, sağ olun, var olun. Hafta sonu da paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun inşallah. Balıklar tavaya, eller havaya. Sufiler ne güzel söylemişler. Gerektiği zaman su gibi sert ol, gerektiği zaman su gibi yumuşacık ol. Merhaba incanlar, evet paylaştım. Zeytin ağacını sormuşsunuz. Vallahi ben de bilmiyorum zeytin ağacı kaç senelik. Hani orada 250-300 diye attım ama emin değilim. Bayağı büyük bir zeytin ağacına benziyor. Fagan ağacı Yusuf'a sordum. Yusuf Mastor dedim, sen mi kazdın dedim çukuru. Yok abi ben kazmadım dedim. Olabilir. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler. Ona göre amel defteriniz var, denk durun. Vistoni'de Mert, hayırlı işler diliyorum Mert'im. Bütün yıl boyunca yağ satışlarına devam etti. Kaliteli, çok güzel, lezzetiyle, kokusuyla, aromasıyla mükemmel zeytinyağları Vistoni'de zeytinyağında. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlanıyor. www.vistonida.de'de bütün iletişim bilgileri, Instagram'da da bütün videoları ve fotoğrafları görebilirsiniz. Yalınlı Koptero'da Vistonida Zeytinyağı Fabrikası, zeytinyağları harika. Online shop'tan istifade edebilirsiniz. Vistoni'de olive oil yazın. 698-74-51-656, 693-31-60-160. Batı Avrupa içinde bütün yıl boyunca yağ satışları devam etti. Devam edecek önümüzdeki sezonda inşallah. And finally, Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diliyor. Ne kadar güzel bir temenni. Mert teşekkür ederim, hayırlı işler. Ve Bobo. Thank you to Bobo Seydan İdris. Pelegeti Bekirli'de. Sezer yazdı, saat 11.30 reklamlar var ona göre. Sağ olasın Sezer'im. Günün sorusu. Güven. Deme şimdi bu fotoğraf şimdiden çekildi. Zeus'um nerede Güven? Günün sorusu, kurtlar Bugaça ile beslenebilir mi? Hayır. Kurtlar poğaça ile beslenemez. İproyeni Stasi'den mi aldınız poğaçaları? Kurt acıktı mı poğaça muhaça dinlemez, parçalar. Zeus nerede Güven? Bütün kurtlara, eski kurtlara da selam olsun bakalım. Bizim eski playboylar kayboldu. Onlar nerede be ya? Selamünaleyküm agam. O oraya mısın Özde? Ha tamam. Dönüyorum Karadeniz ağzına Orhan Agacım. Selamün aleyküm da uşağı. Haça oraya mısın? Özledik agam, hayırlı cumalar olsun inşallah. Orhan Tuna agam bir de mesaj göndermiş. Şeytan gibi yaşayıp evliya gibi ölmeyi hayal etmeyin. Nah ölürsünüz. Nasıl yaşadıysanız da öyle öleceksiniz uşağım demiş Orhan Tuna agam. Karadenizli kendisi Samsun'dan. Trakya ağzı ne yapayım? Sağ olasın agacım. İyi güzel bir hafta sonu diliyorum sana da. Pekkan Ramadanoğlu, hoş geldin Pekkan'ım. Günaydın Aşim abi, hayırlı cumalar. Selamlar Kırköy Derekolu'ndan. Toplandınız mı gene? Gönder bir video, çok hoşuma gidiyor Pekkan. Dere boyunda öyle toplanıyorsunuz ya. Bir muhabbet aldırıyor, bir dedikodu, bir muhabbet. Karpuz, kahve. Acayip güzel oluyor vallahi. Eyvallah Orhan Tunağam. Dostek de baba. Ateşle dans eden lezzetler Bekirli'de. Çok da yolun üzerinde, çok da kolay bir yerde. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar, yaz dolayısıyla yılbaşına kadar geç saatlere kadar hizmetinizde. Durmaya kızan çalışıyor bayan. Hey, mangal başı lezzetler, ekmekler, pideler, döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, orektikalar. Tosteki tu babasıydan bayağı insan bana soruyor seni. Yani bu reklam vallahi çok yerinde oldu. Reklam yapmanız iyi olur. Müesseseniz için, işleriniz için, birikimleriniz için reklam önemli. Buyurun gelin birlikte çalışalım, birlikte üretelim, beraberce kazanalım. Mevsim salataları, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler, geniş menüsüyle Tosteki Tüm üretelim, beraberce kazanalım.

0: olmaz.
1: Aguş Agam'a Pekkan. Haşim Agam. Marabay'ın bakan bağlar. Hayatta bırakmam. Aguş Agam'ı oynatacağım. Oynarken çek Pekkan. İznini istem. Haşim abi göndereceğim de. Al bakayım bakayım be. Demotiko'dan. Sever benim Aguş Agam böyle havaları. Aguş Agam'a bir para yasın ha. Dere boyuna şap. Cahit havası yapıyor. Sal kendini Aguş Agacım sal.

Afiyet olsun güvenim Milaymoğlu. Ellere var da bize yok mu oğlum? Kurt burada aç aç fotoğraflara baksın. Yavru kurtlarım benim, çekirgelerim. Maşallah maşallah.

Survivor Genemen demiş, söyle o aylakçılara kanalın üstünde oturmasınlar aylak aylak. Adamlar aylak değil, kanalın üstünde balık tutuyorlar. Sen Genemen aylakçı yaptın adamları. Ama rica ederim. Lefter. Cübbeli Lefter Mentereci'ye şaba. Dayı kurt yorgun, pazar günü güverene soğuk ayran içmeye gidilecek galiba. Bu pazar mı? Kiryaki mi, sandey mi? Son zamanlarda kurtlar bayağı bir yorgun, hayırdır havadan herhalde. Önümüzdeki hafta sıcak bir dalga geliyor. Sıcak hava dalgası, kurtlar sıcağı sever dayı. Coşkun Ceyhun Kaya Aykan Dubay Şaba. Radyoya stres getirmek yasak. Sinirli ve asabiyseniz bırakın olduğunuz yerde de öylece gelin usulca. Kurtlar...

Ceygun. Güray demiş ki Haşim abi program süper ama bir maruzatım olacak. Program saatlerini değiştir. Sabah 7 öğlen 3 olması gerek. İş saatlerim tam da öyle çünkü. Haydi gene. Ceykun'dan Coşkun'a da iki çift lafım var. Mesela German değil. German'dan

biz geleceğiz. Mesele bir araya gelince sabahlar olmuyor. Çimento gonyaları nasıl atacağız demiş Güray. Onu bilemeyeceğim artık. Önce çimento gonyaları atın sonra sabahlayın.

Jelatine ki duydun. Gökhan Pile bizim canımız ciğerimiz ya. Arzu ablası duydun mu Gökhan'ımızı? Mesut kaptanım. Bir tane Gökhan'ım benim. Çok seviyoruz seni. Çok seviyoruz Gökhan'ım. Sen tek başına bir ordusun. Nereden buldunuz lan bu şarkıyı? Sezer, if I were, I wouldn't. O morfeni de pahen. Azıcık dinleyelim, bırak. La la la la la la la. Hafta sonunuz şahane, bol kahkahalı, anlamlı, romantik ama çok romantik olsun. Mizah dolu, çabuk bitmeyen bir hafta sonu diliyorum efendim. Bol mucizeler, bol nameler, bol öpücükler sizlerle olsun.

Şaban bizim Gökhan biliyor ama değil mi hangi şarkıyı istediğini? Bu benim şarkı. Hayır, bu Gökhan'ımızın şarkısı. Alüminciler'deyim. Buradan selam söyle. Ne oldu reklam işi? Ha? Reklam işi ne oldu Alüminciler? Dima Sefer, İrfan Kallenci seni dinliyorlar. Kolay gelsin, dinlesinler efendim. Dinlemek güzeldir. Arada kendinizi bir dinleyin. Cem Baba. Bakma sanatı öyle mari. Islak ıslak.

Nasıl bir yorum böyle? Nasıl söylüyor ya Cem Karaca? Bakma öyle. Şu mübarek de erken gitmeseydi ya be ya. Çalabım, çok sevdiğimiz insanları, çok iyi insanları, gerçekten samimi insanları, güzel insanoğlunu, o eşref-i mahlukatı niye erken alır aramızdan? Hani insanoğlu sormadan da edemiyor. Cem Baba, rahmetle ve saygıyla, Barış Akarsu, devam ediyoruz efendim ıslak ıslak bakmaya. Manevi ülkünüz, idealiniz, hedefleriniz baki olsun.

olursa olsun yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Anadolu Rock devam ediyor. Harika bir şarkı var sırada. Kaçırmayın derim.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες ή αλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Ουας Πάρκ, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: İşte Balkanların, Trakya'nın ve tabii ki Sezer. Günaydın.
16: Nasılsın Artim?
15: Sen Kırcal olmayasın. Niye bana öyle yazdın ki? Ne de yani sen de Kırcallar mı Artim diyor oğlum? Bizim burada çok kullanılır Artim.
16: Nerede kullanılıyor? Sizin orada Artim az Kırcal lafıdır baya. Niye alakası var Yunanistan'da? Artim lafı kullanılsın. Böyle laf. Bravo, şaşmak için. Şaşırdık kaldık.
15: Haçan kullanıyoruz bu Artlim'cim. Artlim diyoruz biz birbirimize. Niye sade Bulgaristan'da mı var Artlim? Aa, bak sen ama yaz Sezer'e gene.
16: Sen onuyla Artlim yazdın ha. Orada Leyla yazdın ha. Bende bir aydınlanma yaşadı. Bir şabık çaktı bende bir kere. Ben... Çünkü hani şimdi lan çok düşündüm bunlar. Artlim, Artlim, Artik, Martik diyorlar. Niye anlama geliyor? Niye anlatma istiyor acaba? Arkadaş gibi bir şey diyor.
15: Hayır hayır.
16: Aretliyim.
15: Aretliyim arkadaştan da öte.
16: Ahiretliyim, ahiretlik.
15: Ha öyle bir şey doğru, ahiretlik.
16: Böyle üst üste konuşacaksak hiç anlaşamayacağız. Ne biz anlaşamayacağız, ne dinleyelim.
15: Ben zaten bütün hafta konuşuyorum, konuşmayacağım. Anlat sen konuş, hadi konuşmayacağım, hadi tamam, hadi anlat.
16: Şimdi bile tavır da yapacaksak bile de olmuyor. Hani niye bile abi. Bir arayı bul abi, please.
15: Konuş Sezer, bir de, speak.
16: Bir de şeyi merak ediyorum. Çok ben tam reklamları dinliyorum değil mi? Ondan sonra bir kereden telefon çalmaya başlayayım. Ben yayına bağlanıyorum. Buradan tamam.
15: Okey.
16: Ben yayına bağlanmam ne önce acaba hakkımda neler konuşuluyor? Ben onu çok merak ediyorum. Pat diye bir kereden arayabiliyorsan önceden bir anons mu yapayım? Bunu hep merak etmişimdir çünkü hiç duyamadım daha cevap.
15: Hayır hayır, hiç anons falan yapmıyorum. Pat diye arıyorum. Hatırlarsan eski bağlantılarımıza demiştin. Abi yazma meşaz, istediğin zaman arayabilirsin. Gece 12'de bir de bağlantı kuralım demiştin bana. Yalan mı? Yalan mı?
16: Şimdi tam olarak öyle demedim. Oradaki 12 gece 12 lan neyse. Hayır o ayrı konu. Hani be haber vermen ne aradın? Tamam eyvallah. Belki dinleyici diyecek durup durarken ne oldu gene o ya? Bütün programın akışı gitti. Niye bağlandık gene durup durarken? Nereye gidiyor bu yayın olacak gene belki? Ne bileyim, onlara bir önceden bir hazırlaman lazım. Belki yani. Who knows?
15: Sen nasıl bir insansın? Seni nereden tanıdık biz oğlum? Gardaki'den mi çıktın? Mandalata'dan mı çıktın? Kavundan mı, karpuzdan? Nasıl güzel bir şeysin sen böyle o kardeşim? Sen bütün hafta boyunca seni soruyorlar bana bak. Diyorlar ki Sezer daha sık canlı yayına çıkar. Oğlum benden daha meşhur oldun bizim buralarda. Düğüne bayağı gelecek insan var yani bak söyleyeyim.
16: Tam kendine ilgili çok güzel şeyler söyledi. Yani telefon arıza yaptı. Bir kere daha alabilirsin. Bak mayda oynamıyorum. Şaka yapmıyorum. Hani kendimi övülmesi hoşuma gider diye. Gerçekten telefona dokandım. Kablo ildi. Arabadan bağlantı koptu. Vallahi billahi duymadım.
15: Bana yemin de ediyor. Bak boş yere yemin de ediyor. Babak çarpılacak şimdi. Oğlum.
16: Esra duymadım. Bir şeylerin...
15: Sezer
16: sponsorlar beni çok mu sevmiş olsa onu mu dedim vallahi
15: ya. Vallahi bak onu da dediler, sen bu arada amel defterine dikkat et. Sponsorlar dediler ki o kadar güzel konuşuyor ki bizim sponsorlukları Sezer okur mu? Ya dedim okur da bu işin bir bedeli var. Artlim.
16: Bu ciddi mi yoksa maytap mı bak?
15: Bak maytap oynamam, ciddi söylüyorum. Çok iyi sabah, Arzu Hanım bile şahit. Nedim bile şahit. Çanakkale'den arıyorlar, Çanakkale'den. Yo Sezer diyorlar, nasıl bir şey, nasıl güzel bir çocuk böyle diyorlar. Kara kaşlı, kara gözlü. Maşallah.
16: Bak inanacağımı gene kesildi demişim. Teşekkür duyamadım demişim. Bir kere daha tekrarlattır abi. Teşekkür ederim. Yok canım, teveccühünüz efendim. Ne demişim lan? Ay kızardım, bozardım.
15: Canım ciğerim benim.
16: Üyü demedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu arada böyle yağlamak, ballamak çok güzel de hani bugün kara bir gün bu arada. Bu bütün dinleyiciler de umarım bunun farkındadır da.
15: Evet. Ona değindik tabii sabah programımızda, evet.
16: Bak ben... şimdi benimle çok ne alakası var? Ben sabah burada değildim. Çok ters yerlere götürmeyeyim lafı şu anda. Zaten bu akşam ölürüm içimizi kararttım bile. Bir güzel zaten cuma olmuş. Hava sıcacık. Yarın hafta sonu niye ölüyoruz bu akşam arkadaş? Tam yarına cumartesiye erdim baş bu akşam mı öleceğim? Tuttum arkadaş ben ondan da ben. Pazar akşam. Hani pazar akşam ölürüm desen hani yarın pazartesi zaten fazla koymayacak. Hani işe de gitmeye zorunda kalacağız. Yani oradan bir hani üzülürsün ama hafif bir tık da hani oh işten de kurtulduk oy lay lay diye sevinirsin de hani bir tık.
15: Tamam. Hayır şöyle Sezer o Anadolu Rock girdi de o geldi aklıma böyle. Bayağı zamandan beri dinlememiştik. Ondan dolayı. Buyur canım benim. Ha canım söyle.
16: Şeyden Barış Akarsu'dan çekildin ne güzeldi. Ondan sonra insanın aklına durup duran Murat çekildi. Nereden geler? Ben onu hiçbir anlayamayacağım ama o da işte.
15: Yapma oğlum Murat işte yıllar. Murat Kekilli'nin de güzel şarkıları var yani. Murat Kekilli'nin de güzel şarkıları var.
16: Sevenler vardır. Yani seven vardır.
15: Vardır tabii.
16: Şey diyorum, saygı duyuyorum tabii. Hani genel kitleye hitap eder mi? Gerçeği de öyle. Şimdi bir şey de diyemem durup durarken da şey kendimize sürdürmeyeyim. Durup durarken sen kimsin? Facebook'tan Murat Kekilli severlerden şimdi mesajlar gelmeye başladı. Sen kimsin Murat Kekilli? Laf edesin be kız anneydin.
15: Ha bu arada şeyi unuttun Sezer. Laf aramızda Instagram hesabını söyler misin kardeşim? Unut. Sezer'im.
16: Instagram Haşim Çolak bütün Murat Kekilli dinleyenler yazsın.
15: Edepsiz kız hani
16: 5 kişi. Bütün Murat Kekilli seven ne yazdın deme. Şimdi 5-6 kişi toplanacak. Max o lan çünkü o iki elin parmağını geçti. Yani zannetmem ama neyse.
15: Sezer.
16: Çok tehlikeli su. Asıl bir laf diyeceğim ama derdi laf gelir ki arkadaş bir kendim anlattırabilirsin bir derdim anlattırabilirsin.
15: Anlatma bak, canım anlat. Ha dinliyorum.
16: Müsaade varsa.
15: Estağfurullah buyur hani müsaade bu, senin buyur.
16: Hani bu laf derdi gelmesin diye uğraşılıyor onun da farkındayım çünkü hani bugün kara bir gün dedim ha bugün hepimizin oturup üzülmesi lazım diye bir gün dedim ha oraya gelmesin laf diye çünkü farkındasın. Ne geleceğinin farkındasın o yüzden durdurma uğraşacağız.
15: Hayır hiç ne alaka? Buyur.
16: Bak araya giriliyor. Kardeşim araya giriliyor. Sıra konuşacaksak burası bir dost meclisse burası bir demokrasiyse ara konuşacağım ama demokrasimiz öldü. Hani dinleyici bunun farkında mı bilmiyorum. Bir takım bir iki saat önce bir takım bir bakanlıkla bir atamalar yapıldı. Böyle hani durup durarken bile hani. Ben beyin takımıydım. Ne oldu bir kere? Ben sağ kola düştüm. Hani ne yaptık da? Hani ne yaptık da gene hani ne dedin köpeğine? Hoş tam yine kış mı dedik? Durup durarken niye beyinden sağ kola düştük? Ben onu anlayamadım mesela.
15: Oğlum sağ kolun işleri önemli.
16: Bu ya en çok terbiyesiz bir yere gitmeye başladı. Sağ kolun işlemi ben bunu hayatta kabul etmiyorum kardeşim. Hayatta kabul etmiyorum. Beni o kadar aşağı sağ tarafa indiremezsin. Kabul etmiyorum.
15: Tamam. Çok pardon. Hafta sonu bakanlıkları değiştireceğiz tamam. Yine beyin takımını alacağız seni.
16: Şimdi burada Nedim'i de zan altında bırakma istemiyorum. Beyin takımı tabii ki beyin takımı. Of course hani adam yine üniversitelerde konferanslar veriyor. Olmayacak. Ben mi olacağım? Ben olacağım tabii de bak böyle yapmam. Bir şey hani Cumhurbaşkanı iki tane yardımcı belirleyeceğim. Aynı öyle yapacağız.
15: Tamam.
16: Hani bu
15: kabul.
16: Benim önerimdir. Kabul mü tam önerimi dinlemedin. Bak bunlar ben demokrasiye oynamaya sunulsun isterim. Patır kütür kendi kafamıza göre kabul verip hüküm verip şey kesemeyiz. Şey kesemeyiz derken ahkam kesemeyiz. Yanlış anlaşılmaz.
15: Hayır ben konuşmayayım hani, devam et.
16: Beynin iki tane lobu var ya. Beynin iki tane lobu.
15: Onlardan da haberim var kültürlü çocuk.
16: Yayın.
15: Var sağ lob, sağ lob, sol lob.
16: Bak araya giresin gene benim dediğimkilerim kesildi büyük ihtimal. Sağ lob, sol lob için bu yeni açanlar şu anda birinci duydu şey sağ lob, sol lob. Birinci aklına gelecek bu işte beyinden bahsediyoruz. Sadece yani yeni açanlar için. Beynin sağ lobu, beynin sol lobu. Hani öbürünlere biz zaten hani bizim onlarda lob demeyeriz yanak diyoruz. Sağ yanak, sol yanak hani. Burada burada yüzümden bahsediyorum. Bana da aklınıza saçma sapan şeyler geldi. Size o sizin biraz bilinçaltınız, kusura bakmayın. Hani burada rütüklük bir şey yok. İşine bak.
15: Hayır, hani burada... hiç rütüklük bir şey yok. Hiç.
16: Ne diyeceğim? Ha, sağ lob sol lob, tamam, lafımı nereye götüreceğim? Sağ, ben olayım sağ lob o olsun sol lob.
15: Hani mesela... olur kabul, benden kabul. Oylamaya sunacağız şimdi mı bunu?
16: Bence bunu bir oylamaya sunan bütün hani dinleyiciler de yazsınlar. Hani şey diyeceğim, bir beynin bir tarafı daha çok matematik işleri yapmış, bir taraftan sanat sepet işleri yapmış yani.
15: Evet.
16: Bu sefer bir yenilik gibi geldi. Sanki orada bir derin bir sessizlik oldu. Böyle bir ölemiş mi canım gibi bir düşündün gibi geldi. Böyle bu arada hani sağ taraf atıyorum şimdi tarafları pek sağcı solcu şey yapmayalım.
15: Bak hani, nereden nereye getirdi muhabbeti bak. Bak.
16: Sağcılarla solcuları şey yapmayalım. Bir tarafı matematika, mühendislik falan filan öyle hani daha çok bilimle tarafı, öbür tarafı da sanat sepet. Ben sanat sepet olurum. O olsun şey taraf işte. Matematik, bilim.
15: Anladım.
16: Hani çünkü teknik işlerde adam işleri bilir çünkü.
15: Sen sanat tarafındasın öyle mi Sezer'im? Yani art is the meaning of life. Okay?
16: Of course. Ama yes. Şimdi sanat tarafı dediğinden adam bir manile, bir şiirle yazıyor. Böyle hani hepimizi solda sıfır bırakıyor. Sanki yazıyor. Sanat tarafında. Ne oldu o zaman? Bütün beyin ona kaldı gene. Ne oldu? kendi kendimi tam ikna ederken kendi kendimi ders ikna ettim şu anda.
15: Üzüldün sen şimdi. Kıyamam ben sana. Şimdi şöyle Sezer'im benim, canım benim. Biz bir takımız. Yani sen, Nedim, Arzu Hanım böyle. Recep Bacanam, Ömer falan. Yani bu radyonun ana. Kumanda masası diyeyim ona. Artlim. Anladın mı?
16: Anladın mı? Şimdi sen bu insanları saydın ha. Geri kalan şimdi sen oradaki arkadaşlar seni akşama ne yapacaklar? İyi görmek sen orada. Fayans ustaları, oradaki geri kalan ustalar seni bir tuttun hem bak o karpuzu sen ne bildirecekler göreceksin. Ondan takımın parçası.
15: Edepsiz.
16: Bizniz burada değil. Bak gördün mü? Dinleyici bunun farkına varsın. Ben hepinizin hakkını savunuyorum burada. Bak hepinizin hakkını savunuyorum. Görün bunları, görün.
15: Çattık ben acıklar ha. Mentalici Sezer.
16: Tek adam rejimine hayır. Demokrasi gelecek. Bu radyoya demokrasi gelecek. Ya seve ya sevmeye.
15: Sakin.
16: Ey aşığım. Halkın iradesine söz geçiremezsin. Halkın
15: Sezer.
16: İradesini durduramazsın.
15: Biri Sezer'i durdursun artık.
16: Birazdan bakın iyi dinleyin. Birazdan şey olacak.
15: Sezgit. Alo. Sezer. Sezgit. Alo. Alo Sezer.
16: İşte.
15: Çocuklar.
16: Biz bu oyunları.
15: İnternete bir bakın. İnternet kesildi. Sezer'in kesildi. Sezer alo.
16: Değil mi? Birazdan. Tünele girdi. Bu güzel galiba. Toparlayacak. Oradan bir tane anadın mıdır Balıkesir havasını salacak. Bu laflar da böyle toparlanacak, kapanacak. Aynı tas, aynı yalan. Siz buna razısınız. Ben de bir şey demiyorum arkadaş.
15: Hazırlıyorum.
16: Değil mi? Hazırla. Arkada bir şey çalayım acaba? Şu anda onu da hep merak etmişim. Şu anda arkada ne çalıyor acaba?
15: Diyor Bursa çiftetellisini hazırladı arkadaşlar anladın mı?
16: Ama şu anda ne çalıyor anladın mı?
15: Şu anda Danzon Kunduro, Danzon Kudurma şarkısı var. Sezer'im ya.
16: Oyer. Avrupa'yı. Neyse benim hakkımda bir tane konu vardı anlatacak uzun ama bütün süreyi...
15: Gitti. Sponsorlar arıyor. Alo Sezer sponsor.
16: Bütün süreyi bu radyoya demokrasi gelsin diye bak feda ettim kendimi. Bütün süreyi bunun için harcadım. Asıl anlatacağım şeyler anlatamadım ama haftaya kendi gününde kendi saatinde inşallah buradayız. O zamana kadar darbe yemezse buradayız. Hani bir bakmışım.
15: Sen ne işin oğlum bugün?
16: Bir asılsız haberler çıkabilir. Hani Sezer Hanım bizi dinlemeyeceğimiş. Mevle yazdı. Beni arkadaşlıktan çıkar. İnanmayın. İnanmayın. Buradan bildiriyorum. Hani böyle bir şeyler yaşanansa yarın öbür gün hani ne yaşandığını siz de bilin diye kendi isteğimle rızamla gitmedim. Buna yok.
15: Ört telefonu ört. Artık. Bray bray bray ne konuştu be ya bugün benden daha fazla konuştu. Bir haftalık bugün bir haftalık konuşmamı bir güne sığdırdı. Zehir gibi kızan. Sezer'im. Canım kardeşim Artım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
16: Thank you very much. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz.
15: Evet, herkese iyi hafta sonları. Sana da iyi hafta sonları. Seviliyorsun kardeşim bile sen. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Çüş da. Bye bye.
16: See you later. Bye bye.
15: Bye.

Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı de?

Matematika Sezer. Sanat tarafını Nedim'e verelim diyor. Allah gönlüne göre versin Sezer kardeşim. Sağ olasın. Adım adı.

Ayağımıza göre, loplara göre, loplara göre bir dinleyicim demiş. Sağ lop, sol lop olmadan insan vücudu tam olmaz. Loplar önemli. Gördün mü? Ayağıma göre ayağıma. Loplara göre Sezer.

Leyla Aydın Lefteriz demiş. Doğru söylüyor Sezer. Sağ olsun Sezer kardeşim, bizim gözümüzü açtığın için. Teşekkür ederim demiş. Bak. Sezer kardeşimiz her şeyi ortaya çıkardı. Aşıma inanmıyoruz bundan sonra. Alcan olsun senin cübbeli Aydın Lefter.

0: ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
1: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
4: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında
5: Kartal Cemil'de.
4: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacıköy Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-031-815. Cep telefonu 693-673-8490.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
12: Ve yavaşça yavaşça sesler diyormuş ha. Tamam şimdi. Bahane buldu, yavaşça yavaşça zıyı hava açar Haşim Kaçar Muhammed. Hayır. Saat 1'e kadar 1.30'da olabilir. Gidişata göre bakacağız bakalım. Hava yağmurlu mu değil mi, ona göre bakacağız. Güzel bir hafta sonu diliyorum yine hepinize efendim. Şöyle gönlünüzce güzel bir hafta sonu olsun. Şimdiden iyi dileklerimi böyle söyleyeyim. Efendim Ot Elektrikçisi Elektrologos Ahmet Sami Ustam'ı unutmayın. Müjdat ne dedi sabah? 9.30'da Müjdat'la bağlantıya geçtiğimizde mesajda bu hafta sonu serin geçecek. Lakin pazartesiden sonra Kuzey Afrika yönünden sıcak hava dalgası geliyor dedi. Ona göre arabadaki klimaları yaptırın. İki tane yepyeni klima makinesiyle Ahmet Sami Ustam Fermayı Kuşlu Soktör Soktömbürü İskeçe Kabala yolu üzerinde Kabala'ya doğru giderken İskeçe'yi çıkarken benzinci alın bir dizin yanında pazar günleri hariç her gün 8'den 5'e kadar dükkanında Ahmet Ustam elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü Ahmet Sami Ustam'da 693-979-2743. Hemen akabinde Avin Drive Şaban Vandak, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Vandak Şaban Demokritos 39. Yapal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında. Sabah bir video paylaştım sayfalarımda, hemen onun yanında, o Kikliko'nun hemen yanında Avin Drive. Mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde olacak. Artı Gaziantep'in meşhur

Mangalı, mangal kömürü, tez yak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Avin Drive, akaryakıt istasyonunda. Şunu da ilave etmeme müsaade edin. Uzun yılların kalitesiyle, hizmeti ve çok çok uygun fiyatlarıyla İskeçi Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de hem yanınızda hem hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, çok çok uygun fiyatlar. Akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. Lay lay lay ve Gökçeler'e kadar uzanıyorum. Yepyeni sponsorumuz Dürüm Gökçeler. Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak. Orijinal tatlar ve lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler'de döner. Hayırlı olsun arkadaşlar. Çift katlı Club Sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburger demeyin, Dürüm Gökçeler'in hamburgerini mutlaka deneyin. Ekmek ve pidada, pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Çeşitli salata ve diyet salata. Ömer'in dediği gibi dürümcümüz, çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. Dürüm Gökçeler. Mutlaka tanışın, mutlaka o lezzetleri bir deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakilerini daha yemediniz mi? Bir bakın, bir tadın. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Telefon numarası 697-22-0-25-50. Okuldan yukarı doğru giderken Gökçeler'de eski belediye binasından okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta. Size hiç ama hiç uzak değil. Pazar günleri de açık Dürüm Gökçeler. Pazar günleri de açık ve bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerinize, tarlanıza, kaynananıza kadar soğumadan getirilir. Her çeşit içecekler, köfte çeşitleri Dürüm Gökçeler'de. Tabii ki sosyal medya hesapları var arkadaşların. Yepyeni mekan. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm. Dürüm Dürüm iyi. Yeni dükkanlarını açtılar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çok çok güler yüzlü insanlar. Dürüm Gökçeler'e mutlaka uğrayın. Günaydın abi, biraz geç oldu, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Seydan Edris babamız, bugün oğlak çevirmeler dönüyor tabi. Yaz boyunca her cuma oğlak çevirme. Kokoreçler Bobo'da, Bekir'de, Peleketi'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den yaz boyunca gece geç saatlere kadar hizmetinizde Tosteki Tubobo. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, kafalar, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Piliç. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler. İdris Seydan Ustam, Bekirli Peleketi. Day day day. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşitli salatalar, orektikalar, yemek üzerine soğuk karpuz ve kavun. Ve tabii ki çok çeşit içecekler de Tosteki Tubobo Seydan Edriz'de. Adres Peleketi Roda Biz Bekirli. Instagram'da da Tosteki Tubobo olarak kaydedin. 2534-031-202 698-75-96-105. Seydan Bobo. Hayırlı işler dostum.

Dayı seni bugün Belçika'ya getirdim. Belçika'da dinliyorum seni. Gezdi be, yaldır yaldır gezdi be. Vallahi yaldır yaldır gezdi be. Enes Bıçakçı hayırlı cumalar demiş. Niye, diğer günler hayırsız mı Enes Bıçakçı? Sen cuma günleri mi hatırlıyorsun Beşiktaş'ta Haşim abini sadece? Hacca gitmekle hacı olunmaz. Cumadan cumaya da Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne? Belçika bizi dinliyor. Günaydınlar Belçika ya da tünaydınlar. Belçika ile saat farkımız 1,5 saat mı? Almanya'nın ne kadar? 2 saat mı? Dikkat ettiniz mi Sezer Bey? Bugün günün yemek tavsiyesi gelmedi. Ne bir hanımefendiden ne bir beyefendiden. Ne yiyeceğiz? Ha? Ne yiyeceğiz Sezer? Bunları hep ben düşünüyorum. Beyin takımı olarak bunları hiç söylemiyorsun. Yusuf Aganacı bile yazmadı bugün ne yiyeceğiz diye. Ya bu kadar dinleyiciler var. Bu kadar hanımefendiler diyor. Bugün ne pişireceğiz? Bugün ne pişireceğiz? Bobo'dan alabiliriz. Çok güzel.

Sonuna kadar katılıyorum. Arzu dedi ki madem yeni sponsor geldi bugün döner yiyelim. Hanımefendiler ve kıymetli beyefendiler, bugün yemek yapmıyoruz. Bugün Gökçelere gidip dürüm yiyoruz, dürüm alıyoruz.

Ay. Adam Belçikalılara bile bizi dinletiyor. Açmış böyle küçük hoparlör var kendinde bizim Karabela'da. Bizim Banderas, Karabela. Batman, Superman. Belçika'ya seni dinleteceğim. Lan gittiğin bütün ülkelere bizi dinletti zaten. Hay Allah'ım bakalım. Gez gez, yaldır yaldır gez bakalım. Hey, soracağım ben sana kışa. Kurt sana soracak kışa. Hey. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Selamlar, bugün geç kaldım. Herkese selamlar. Günün yemeği imam bayıldı. Durumdan sonra günün yemeği imam bayıldı. Gülşah Hanım teşekkür ederim. Sağ olasınız. Size de güzel bir hafta sonu. İyi bir hafta sonu diliyorum. Güzel böyle tesadüfleriniz olsun Gülşah Hanım. Çok teşekkürler. Thank you very much. Village Market Seller'a, o da Gökçeler'de. Farklı düşün, farklı alışveriş yapın. Village Market Seller'a Instagram hesabı da aynen böyle. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi, cüzdanınızın dostu. Evlere servisleri var. 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize siparişlerinizi getiriyorlar. Village Market Gökçeler'de ayrıca meşhur Alman ürünleri DM'i de getirdi. Bandera. Can you hear me? Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla arabada kiralayabilirsiniz. Village Market Seller'a.

Γεια σου ρε παλικάρια, γεια σου Χασίμ από Χαλκιδική Σερανάρ, Χουσέιν από Βε Διάλερε, Σέρτζιο Τιμ. Από Άπος, να έρθεσαι μόνο στις Σκάιμποντουρες, μπει Αλμανία'dasınız. Efendim söyleyeyim anladın mı? Bir Halkidiki'de. Halkidiki'ye de çok selamlar. Apo Apos. Apo. Günaydınlar, hayırlı programlar. Münih, Bavyera'dan tüm halkımızın cuması mübarek olsun. Sağlık dolu, mutluluklarla dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Özgür Alioğlu. Yanlış okumadım değil mi Özgür Bey? Özgür Alioğlu. Münih, Bavyera. Sana uzak mı burası Nedim? Münih, Bavyera. Sigmund Freud nereden aklına geldi? Sezler'in aklına gelmez Sigmund Freud. Master Travel, let's go efendim. 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyorlar. Yunan adalarına ekonomik paketler, tatil paketleri ve balayı paketleri. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle Sofya, Selanik, Atina ve İstanbul'a lüks araçlarla sizleri götürüyor efendim. Master Travel araba kiralama hizmeti de var. Gümülcünö Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Her akşam Tempo Turizm ile 20 euro İstanbul efendim. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. 2541-30-52-72 694-326-95-36 telefon numaraları. Memleketimizin telefon alan kodu 0030. İnternet sayfalarında tabii ki var. Sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta Master Travel. Kendi bloglarında, internet sayfasında Master Travel bitişik halde .gr olarak iletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Tempo Turizm'le her akşam İstanbul. Master Travel.

İskeçe'mizde ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün ve Rihon'da. Halkidiki'ye selamlar. Lelay. Freud sürçmesi. Öteki sefere Sigmund Freud'dan bahsedelim Sezer. Olur mu? Lay lay. Yaz boyunca efendim Perihon'da %20'ye varan indirimler, öğrenci indirimleri. Fitidiki prosfora. Var, kaçırmayın Perihon'da. Tiraz 3'te İskeçe'mizde. Orlaya tuşpiti. Perihon. La vanilla. Lay lay lay lay. Kıdap Fadozopoli dün akşam sizlerle birlikteydi. Yetiştirememiş arkadaşlar bana yazdılar. Özbay sağ olsun. Bu akşam yine 5-9-5-10 arası Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fadozopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzeri Kep'in yanında yine sizlerle birlikte olacak öğretmenleriyle. Efendim danışın, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenler ile okul derslerine desteğiyle de, bu da çok önemli. Size bütün bilgileri verecek Gıdap Fadozopoli, yepyeni ve enerjik yapısıyla gençler harika işler çıkartıyorlar. Tebrik ediyorum. Congratulations, Sikaritirya, Gıdap Fadozopoli, Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Deneyimli muallimleriyle dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler, robotiki ve jimnastik deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar Gıdap Fadozopoli'de. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fadozopoli. Bu akşam orada olacaklar, 5-10 arası. Mutlaka bir geçin, bir sorun, bir tanışın. Bir kahvelerini için arkadaşların. ESPA programı ile alakalı da sorular sorabilirsiniz. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgiler için de soru sorabilirsiniz. 694-57-50-777 693-28-96-372 Facebook ve Instagram'da da Gıdap Fadozopoli olarak yazın. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Bu konu hakkında da sizi bilgilendirecekler. Bu akşam 5-10 arası Gıdap Fadozopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, kendi yerlerinde. Hayırlı uğurlu olsun.

lay lay lay. Haydi hoppa, Cuma'yı da bitirdik. Yani iş anlamında. Ha, bitti mi iş? Oya kardeşim, tamam, herkese iyi hafta sonları diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bizden de sizlere iyi hafta sonları. Ailenizle birlikte güzel bir hafta sonu olsun. Lay lay lay lay. Gönlünüzce şöyle eğlenin bakalım. Çok teşekkürler bütün hafta bizlerle olan bütün dinleyicilerimize. Havada balık gidiyor, böyle domates salatası çok güzel olur abim. Başka bir şey de diyemeyeceğim. Şimdi Belçika'nın sokaklarını geziyorum demiş Bandera. Gez gez. Gez Belçika'nın sokaklarını, gez. Baleyi orada kalasın.

0: 90'lı yılları fırtına estiren şarkılardı bunlar. Onlardan bir türlü kopamıyoruz. Programlarında sıkça da yer veriyorum. Zaten 90'lı yılların bu güzel, unutulmaz ve kaliteli hem sanatçılarına hem şarkılarına. Teşekkürler. Çilek Mobilya Epipre Çilek. Güzel evler güzel mobilyalarla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Ayrıca takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da var. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi, Çilek Mobilya'dan bir dramı bile ödemiyorsunuz. Bütün ürünler 3 yıl garantilidir. Çilek Mobilya'da yaz boyunca %50 hatta %60'a varan indirimler var. Mutlaka tanışın Çilek Mobilya'yla.
1: Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm.
0: Parados Apollonos 8'de, konum olarak bulmak istiyorsanız internete, ama en kısa yolu ise tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen arkasında Çilek Mobilya. Facebook'ta da Çilek Xantipediko Epipli olarak bulabilirsiniz. Kendi güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek istiyorsanız kendi resmi web siteleri de var. www.pedikoepipli.gr

Malika, bon appétit. Merci beaucoup. Have a nice weekend, everyone. Thank you so much. Kıymetli dinleyiciler, silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi de kahpelik yapmazmış. Kardeş, arkadaş, dost emanetidir. Sel gider taş kalır, el gider dost kalır, arkadaş kalır.

0: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Bütün hafta boyunca değerli vaktinizden bize de birazcık ayırdığınız için teşekkür ederim. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Celero Master Travel ve Güneş Gold. Teşekkürler, hayırlı işler diliyorum efendim. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Vistönü de zeytinyağları Yalınlı, Patos Coffee, Tuni, Dost Teki Tubobo Seydan İdris. Saidoğlu Günay, Ot Elektrikçimiz Ahmet, Sami Usta, İpro Enistasi İsaoğlu Ahmet. Perikom, Seden ve Perihan, Çilek Mobilya, Gdap, Fandajopoli ve tabii ki Dürüm bugün katıldı aramıza. Çok çok teşekkür ederim hepsine. Sağ olun, var olun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hafta sonunda da... Ve tabii ki çok çok büyük alkışlarla dinleyicilerimize, Radyo Kral'ın dinleyicilerine sağ olun, var olun. Pazartesi kısmet diyelim.

0: Sabahları.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax-free işlemleri de Everest. Her daima süper indirimli fiyatlarla ve

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

Ben çocukken tatil günleri mağa ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin, benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.